0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünya nedir? Başka bir dünya aslında hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık, biraz da denge oluşturarak bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programıdır. Ama bildiğiniz gibi arada sırada eğlencelik konular da işliyoruz. Bugün de bunlardan biri, değil mi Gamze?
1: Evet.
0: Arada eğlenmeye ihtiyacımız var.
1: Keyifli bir konu.
0: Tabii
1: bugün.
0: O kadar böyle mutluluk hormonlarından falan bahsediyoruz. Neticede onlarda da diyor birazcık eğlencelik şeyler yapın, videolar izleyin, eğlencelik radyo programları dinleyin diyor, değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Şimdi senin o güzel girişlerinden bir tane dinleyelim. Hadi bakalım, evet. Doğrudan dalalım konuya.
1: Hadi bakalım dalalım. Evet, sürekli bizi dinleyenler biliyorlar. Arada da eğlenceli konuları da deniyoruz tabii ki dediğimiz gibi bugün de. Onlardan bir tanesini işleyeceğiz. Hiç düşündünüz mü hayatımıza yerleşmiş belli başlı şeylerin fikirlerini? Örneğin tükenmez kalem. Örneğin şaka günü. Nereden çıktılar? Hatta bazı şeylerin çıkış noktalarını bilmek onlara verdiğimiz önem seviyesini bile değiştirebiliyor belki. Hadi bakalım, bazı icatlar ya da böyle alışkanlıklar var. İlk nasıl oluşmuş, bunlara biraz bakalım bugün.
0: Hadi bakalım.
1: Evet. Öncelikle bu konu fikri nereden geldi?
0: Ya geçenlerde bazı mobilyaların ve böyle kıyafetlerin vesaire nasıl çıktığıyla alakalı bir video gördüm.
1: Hı-hı.
0: Ondan sonra nasıl böyle hani şu an için örneğin topuklu ayakkabı, birazdan bahsederiz de. Aa, ne kadar işte böyle elegant görünen bir şey, seçkin görünen bir şey ama aslında nereden çıktığını bilince insan ay diyor. Yani
1: evet.
0: Bir şeyleri bilmek, şimdi çok yaşayı vesaire de öğreneceğiz. Hı-hı. Aslında bazı alışkanlıklarımızı bile değiştirebiliyor. Batıl inançlarında ya da otomatik yaptığımız şeyler, işte birisi hapşursun çok yaşa diyelim. Niye, aslında arka planını bilsek? Sanki bunu demezsek kendimizi kötü hissediyoruz ya, suçlu hissediyoruz. Ay, yaşamasını yoksa istemiyor muyum ben, bu kişi hapşırdı ama falan diye. Bunların farkında olmak güzel bir şey. Bazı günleri niye kutluyoruz, bazı şeyler nasıl icat edildi vesaire, onlara bakacağız bakalım. Hı-hı. Üzerlerine de biraz konuşacağız tabii.
1: Peki sana tuhaf gelen, anlatmak istediğin başlangıçlar var mı?
0: Var. Ay, işte sen de biliyorsun, topuklu ayakkabı meselesi, hı-hı, var. Berjer koltuk var. Şimdi şöyle, hı-hı, kısaca anlatalım. Topuklu ayakkabı aslında özellikle böyle apartman topuklar.
1: Evet.
0: Orta çağda mıydı Fransa'da bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Sokaklar, tam kelimeleri kullanmayayım da, sokaklar çok kirli olduğu için, yani çok pislik varmış sokaklarda. Dolayısıyla kıyafetleri kirlenmesin diye icat edilmiş bir şeymiş. Hani o topuklardan dolayı bir pisliğe vesaire bastığınızda etkilenmiyorsunuz. Evet. Aslında amacı buymuş. Sonradan bir hani moda ürünü olarak ortaya çıktı. Şimdi düşünsek, bu topuklu ayakkabının normalde menşei buydu diye, pisliğe basmamak için giyiyorduk biz bunu diye kimse inanmaz herhalde.
1: Evet, kesinlikle.
0: Berjer koltuğu da o zaman kadınların böyle kasnaklı tuhaf korseleri ve çok biliyorsunuz böyle kabarık inanılmaz tuhaf elbiseleri olduğu için aslında kolay oturabilsinler, böyle oturuyormuş gibi sadece ilişiyorlarmış koltuğa, kolay oturabilsinler diye aslında yapmışlar.
1: Hı hı.
0: O da ilginç, yani neden o kadar rahatsız bir kıyafet giydiriyorlar? O da zaten kadın hakları tarihi falan okursak,
1: evet,
0: orada görünen bir şey.
1: Evet.
0: Senin var mı hatırladığın?
1: Benim var, evet. Mesela kurşun asker oyuncakları var. O dönemde aslında çocuklar için işte yapılmış bir oyuncak ama ne kadar zararlı bir şey.
0: Hı-hı.
1: Sonrasında bu fark edilip de üretimi devam etmemiş.
0: Evet, sonuçta kurşun zehirli bir madde.
1: Evet, zehirli bir madde.
0: Şimdi bazı plastikleri bile kanserojen olduğu için çocuklardan uzak tutmaya çalışıyoruz.
1: Hı-hı.
0: O zaman kurşun gerçekten çok ciddi bir sorun yani.
1: Evet.
0: Aslında hayatımızda normalde kullandığımız pek çok teknoloji, teknoloji olması için illa dijital olması gerekmiyor. Gençlere teknoloji deyince doğrudan yapay zeka vesaire algılıyorlar ama aslında mesela teflon maddesi de bir teknoloji. Ben bir yere, şimdi markanın adını söylemeyeyim ama çok ünlü bir ilaç firmasının Almanya'daki fabrikasına gitmiştim. Aslında aynı zamanda bir bilim merkezi. Ve orada yapılan çalışmalar aslında ilaç üretmekten çok ham maddeyi bulmaya yönelik. Yani nasıl bir sünger yapabiliriz ki asla deforme olmasın, sürekli tekrar eski şekline dönsün. Ya da nasıl bir madde üretelim ki her şeyden bir şeyi korusun.

0: olarak ya da mutfakta işte tavalarımızın içinde vesaire geliyor karşımıza yani.
1: Evet.
0: Başlamak ister misin?
1: Evet, artık başlayalım bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Evet. 1 Nisan şakası gününe bakalım. Hmm. Safların adil oyunu olduğu böyle pratik şakaların bir günüymüş. Ve April Fool's Days kökeni hakkında böyle birçok teori var. Ancak en olası açıklama İngiltere'de 1752 yılına kadar uzanıyormuş. O yıl şimdiki işte Gregorian takvimi Roma döneminden beri kullanılan verimsiz Julian takviminin yerini almış. Hmm. Orta çağda da çoğu Hristiyan ülke yeni yılını 25 Mart'ta başlayan ve 1 Nisan'da sona eren bir festivalle kutlamış. Geleneksel olarak da bu festivalin son günü arkadaşlara ve komşulara hediye verilmesiyle kutlanıyormuş. Gregorian takvimi kabul edildiğinde de yeni yılın günü 1 Ocağa geri çekilmiş. Ancak bazı şakalarda 1 Nisan'da telefon görüşmeleri yapmaya, sahte hediyeler vermeye devam etmişler böyle.
0: Yani sahte bir yeni yıl başlangıcımsı bir şey olmuş.
1: Evet.
0: Sen hiç hatırlıyor musun yapılan bir şey böyle sınıfta falan?
1: Korkunç şakalar var gerçekten öğrencilik döneminde özellikle. İngilizce öğretmenimiz.
0: Evet. İkimiz aynı sınıftaydık tabii. Gençler bu 1 Nisanlarda lütfen daha yaratıcı şakalar bulalım.
1: Usturuplu gerçekten.
0: Herkesin yararına olabilecek yani en azından zarar vermeyecek şakalar
1: bulmak. Herkesi güldürecek.
0: Hani koku bombası gibi şeyler deniyorlardı bizim zamanımızda evet. Ve gerçekten bütün sınıfa ceza oluyor ne yani
1: öğretmene şaka olacağına hepimizin büyük bir ceza almıştım.
0: Aynen
1: gerçekten
0: öyle.
1: Çok korkunçtu.
0: Eskiden balık resimleri çizilip verilirmiş ama ne alaka balıkla onu da bilmiyorum yani açıkçası. Ya da işte klasik olarak sınıflar yer değiştirirdi. Bu aslında komik yani bir öğretmen olarak şimdi düşünüyorum. Girsem sınıfa ve Almanca sınıfının yerinde drama sınıfı olsa ne oluyor derim yani. Ama drama sınıfını da Almanca öğretirim. Eğlenceli bir ders olur sıfırdan başlamaları. Neden olmasın?
1: Evet tabii ki.
0: Böyle günlerle alakalı bir de sanırım şey vardı sevgililer günü. Aha. Onda da işte Saint Valentin biliyorsunuz bir Aziz Valentin aslında birbirlerini sevenleri vesaire bir araya getirmeye çalışıyormuş da onun doğum günü mü bilmiyorum bir özel tarihini biz 14 Şubat diye durduk yere aslında onun doğum gününü kutluyoruz yani sevgililer günü diye. Ama tabii ki satış yapılması gerekiyor ekonomide.
1: Tabii.
0: Pazarı canlandırmak için her şey kullanılıyor.
1: Ticaret
0: o yüzden
1: ederim.
0: Efendim ayık olunuz, uyanık olunuz. Böyle günlerin icat edildiği yerlere eğer bakarsanız daha 14 Şubat bizim ülkemizde çok çok yeni kutlanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biraz da bu kadar fazla önem vermeye ben 14 Şubat'ta beklediklerini bulamadığı için ya da bir şeyler ters gittiği için ayrılan çiftler biliyorum. O yüzden bu kadar da önem yüklememek gerekiyor. Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Evet.
0: Bu arada e-mail adresimizi hatırlatalım.
1: Lütfen bize belki sizin böyle komik, enteresan hikayeleriniz vardır ya da paylaşmak istedikleriniz. Lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Başka bir dünyadayız. Ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün bir şeylerin başlangıç noktalarına bakıyoruz. 1 Nisan'dan bahsettik, birkaç bir şeyden daha bahsettik ama hızla devam edelim bakalım.
1: Evet, Tükenmez Kalem, Macar heykeltıraş, ressam ve gazeteci Laszlo Biro ile kimyager olan kardeşi George tarafından icat edildiğinde Tükenmez Kalem genellikle Biro olarak adlandırılıyormuş. Kardeşler 38 yılında patent başvurusunda bulunmuşlar. Aşılması gereken en zor sorunlardan biri de mürekkepmiş ve toptan dışarıya sızmayacak kadar kalın olmalı ama aynı zamanda da kağıt üzerinde de böyle hızlı ve düzgün bir şekilde kuruyabilmeliymiş. Yani bunu oluşturmaya çalışmışlar. Mürekkebin mucidi Kaliforniya'da yaşayan ve deneylerini mutfağında yapan Avustralyalı kimyager Franz Sitch, Tükenmez Kalem'in bilyesi yuvarlanmasını önleyen ve hazneden mürekkebi kolayca toplayabilecek kadar böyle serbest bırakan metal bir ucu tasarlamış.
0: Süper, süper bir çaba.
1: Evet.
0: Ama düşünsenize şimdi bizim için tükenmez kalem ama
1: basit düzeyde
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet, çok basit bir şey. Ayrıca da zaten artık kalem bile tutmuyoruz doğru düzgün vesaire.
1: Evet.
0: Ama şöyle düşünün, bundan önce divitler var, hatta onun öncesinde kuş tüyleri var. Hani evet, böyle filmlerde görüyoruz ya, hokkalar var. O hokkaların içinde mürekkepler var, o işte diviti ya da tüyü batırıyorsunuz ve onunla yazıyorsunuz. Hır tır tır tır kargılar vesaire var. Ondan sonra o tabii bitiyor, tekrar batırıyorsunuz, orada damlıyor, ediyor. O yüzden hep böyle yazmanların kollarında belirli işte sargı gibi bir şeyler var kirlenmesin diye. Vesaire bayağı meşakkatli bir iş, yani zor bir iş, çetin bir iş yazı yazmak. Aa, şimdi biz elimize aldığımız zaman kalem zaten aman bu yazmıyor. Eskilerden bu kadar ucuz bir şey de değilmiş zaten. Bir zamanlar tükenmez kalem çok değerli
1: kesinlikle
0: bir şeymiş.
1: Evet. Düşünsenize. Ve bir şeylerin başlangıcı bir de yani zaten çok, o da çok hoş.
0: Aynen öyle. Şey. Yavaş yavaş artık elle yazı bile yazmamaya başladık maalesef.
1: Evet ama bence bırakmamamız gereken bir şey diye düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Yani küçük el kaslarımız da çok çalışması gereken ve bir süre sonra kaslarımız doğal olarak kemik yapımız ve kaslarımızı kullanmadıkça bu konuda sorunlar yaşadığımızı biliyoruz. Bence yazmaya devam etmeliyiz. Ben seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Tükenmez kalem iyidir.
1: Evet, evet kesinlikle. Evet bir sonraki de banka. Başlangıçta İtalyanca banca'dan bir raf ya da sıra ifadesi olarak İtalyanca'da sarraf masası ya da tezgah anlamına gelecek şekilde genişletilmiş. Paranın sayıldığı yerde bir mağaza tezgahı varmış. Oradan banka kelimesinin bugünkü anlamına kısa bir adım atılmış.
0: Yani düşünsenize
1: ne kadar basit düzen.
0: Bankaların bir tane sadece masa olduğunu. Evet. Acaba kaç saniye hayatta kalabilir o banka? Bir de kim oraya para yatıracak ki zaten düşünsenize öyle ortada duran bir tane masaya paranızı koyup gidiyorsunuz, güveniyorsunuz ama. Bazen bakıyorum da eski zamanlarda bazı şeyler çok naifmiş.
1: Evet.
0: Bu kadar güvenlik sistemleri vesaireler yok ve hı-hı, herkes yine de birbirine güveniyor. Hatta böyle eski tiyatro oyunlarına falan bakıyorum. Yemin ettiriyorlar işte sağ elini kaldır ve şöyle şöyle yemin ediyor musun? Ediyorum ve o andan itibaren o yeminin gerçekten doğru olduğunu, asla yalan söylemeyeceğine inanılıyor.
1: Hı hı.
0: Ve yani yeminini birisi bozarsa çok hani rezil edici bir durum aslında. Çok ilginç bir ahlak anlayışları var. Bankalar da böyle aslında çok naif bir şekilde başlamış. Tabii yani tefecilik naif bir şey değil neticede ama.
1: Değil tabii ki.
0: Normalde aslında mikro borçlar alınıyormuş ilk başlarda. Daha sonra faiz kavramı ortaya çıkmış. Bir de parayla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. Aslında normalde eskiden paralar yani şu anki gibi kendi başına bir değer ifade etmiyormuş. Yani aslında bizim kağıtlarımızın hatta artık dijital sayılar oldular sadece. Hiçbir anlamı yok. Eskiden onlar altını temsil ediyormuş. Hı-hı. Mesela bir birim paraysa işte lira, dolar ne düşünüyorsanız. Onun denk geldiği diyelim ki bir gram altın varmış. Yani yanımızda öyle altın, gümüş taşımak çok zor olduğu için koca ne bileyim keseyle bir şeylerle yani zenginler için düşünün ev alacaksınız bir araba dolusu bir şeyleri gerçekten oraya fiziksel olarak götürmeniz gerekiyor. Bu zor olduğu için her gram altına karşılık bir kağıt parçası basmışlar normalde. Ama hı hı, bu kağıt parçasını alabilmek için gerçekten bankada o altının olması gerekiyor. O altına karşılık olarak banka size bu kağıt parçalarını veriyor. Daha sonra gitgide ne kadar altına karşılık geldiği kısmını düşürmüşler. En sonunda da sıfırlanmış. Yani şu anda reel bir karşılığı yok elimizdeki paraların. O yüzden de herhalde dünya ekonomisi gitgide kötüye gidiyor. Yapacak bir şey yok. Geçelim sıradakine.
1: Evet, bir sonraki de barbekü.
0: Oo, bu çok güzel. Evet, bu gelenek iyi ki başlamış.
1: Evet, bence de. Tütsülemek ve ateşte et kurutmak için kullanılan kaba, ahşap bir çerçeve olan İspanyolca ve Haiti dilindeki barbacoa kelimesinden geliyormuş. Etin sunulduğu böyle sosyal bir toplantının bugünkü anlamında açık ateşte pişirilir. İlk olarak da 1809'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlanmış.
0: Haiti dilinde olması ne kadar enteresan. Yani şimdi demek ki onlarda ilk bu gelenek çıktı. Biz şu anda mangal yapabiliyor olmamızı Haitililere mi borçluyuz yani?
1: İspanyollara, Haitililere.
0: Evet. İlk başlarda tabii ki hani açık ateşte falan pişiriliyormuş her şey. Sonra bunu bir böyle ehlileştirmek, bir çerçeve içerisine almak, sınırlarını belirlemek falan çok sonradan çıkmış bir şey. Ve ilginç yani Haiti'den çıkmış olması da. Tabii sadece Haiti değil ama yine de bazen bazı gelenekler hiç ummadık yerlerden çıkabiliyor. Var mıdır başka?
1: Tabii ki. Basketbol. Eminim çok sevenler vardır şu anda. 1891'de maç bu kelime yani söyleyemiyorum bu yeri maşasüs.
0: Ben de söyleyeyim. Evet, devam.
1: 1906 yılına kadar sepetlerin yerini açık çemberler almış. Ve Naismith oyunu icat etmiş çünkü diğer sporlarda gençler için giderek daha az çekici hale geliyormuş o zamanlar. Kendisi bir beden eğitimi öğretmeniymiş ve basketbol yeni bir oyunun tüm gerekliliklerine de uyuyor gibiymiş. Yazın ve kışın içeride oynanabilen bir oyun şeklinde kuralları basit, oynaması kadar da izlemesi heyecan verici bir oyun olarak tasarlanmış. Ve mevcut oyunların uyarlamalarının aksine Amerikan topluluklarında başlayan tek büyük rekabete dayalı spor olarak düşünülmüş.
0: Aslında bir tek basketbol mu Amerika'da başlamış? Aa, enteresan. Yani bakalım. Ben normalde mesela beyzbol falan ya da Amerikan futbolu deniyor, adı Amerikan futbolu, onları beklerdim ama belki ilk basketboldur, olabilir. Ve ilk başta gerçekten de basket yani sepet anlamına geliyor ve gerçekten sepetleri atıyorlarmış. Çok komik. Herhalde belki de altı delik değil miydi ilk baştan? Orada birikiyor muydu? Şimdi de hani böyle trick shot falan bazı atışlar yapılıyor ya. Şimdi yapmaya çalışılanlar çok daha denge isteyen, aylarca üzerine çalışılan vesaire şeyler. Sen seviyor musun basketbol?
1: Çok, yani izlemeyi çok seviyorum. Oynamaya konusunda çok becerikli değilim. Ama oynamayı da yani hani çok beceremesem de oynamayı da seviyorum.
0: Hep böyle basketbolcular ve futbolcular olarak şimdi yavaş yavaş voleybolda daha

0: sonradan icat edilmiş bir şey.
1: Aha.
0: Bize güle güle git mesela şey öğretirlerdi. Hoşça kal, güle güle git. Yani mesela yolcularken güle güle deniyor.
1: Hı-hı.
0: Giden kişi güle güle demiyor normalde.
1: Evet.
0: O da hoşça kalın diyor.
1: Hı-hı.
0: Şey yani hani bu kadar gelenek olması ilginç. Aslında demek ki biz ne kadar gülmeye değer veriyoruz. Yani bir kişi böyle mutlu mutlu gitsin gibi düşünüyoruz
1: evet.
0: herhalde.
1: Hı-hı.
0: O da hoşça kalın diyor. Siz de hani hoş kalın. Bilemedim. Yani bizdeki birazcık karışık gibi. Mesela İtalyanca'da falan ciao var. Her şeyi söylüyorlar. Merhaba da ciao, hoşça kal da ciao, güle güle de ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Bitti. Yani o yüzden belki bizimki birazcık fazla komplike. Türkçe öğretirken de zaten çocuklar çok zorlanıyor. Neden diye.
1: Değil mi? Evet, gerçekten.
0: O yüzden belki bizde de artık hadi bye bye olarak kullanılıyor. Birazcık bunu İngilizceden Türkçe'ye birazcık almışız.
1: Sanırım.
0: Evet, sıradaki gelsin.
1: Ve sıradaki mizah. Bugün mizahtan bahsettiğimizde bir ruh halini veya daha sıklıkla eğlenceli bir şeyi kastediyoruz ama başlangıçta tıbbi bir çağrışımı varmış.
0: Aslında bu humor kelimesi İngilizce'deki.
1: Hı hı.
0: Evet.
1: Latince mizah sıvı anlamına geliyormuş ve orta çağ tıbbında mizah vücudun dört sıvısını tamamlamak için kullanılıyormuş. Kan, balgam, sarı safra ve kara safra olmak üzere.
0: O ne saçma bir şey, evet.
1: Çok ilginç. Doktorların bu sıvıların nispi oranlarına göre bir kişinin fiziksel ve zihinsel durumunun ve mizacının belirleneceğine inanıyorlarmış. Ve bu karışım anlamına gelen Latince kelimeden de ortaçağ doktorları tarafından vücudun işte dört sıvısı dediğimiz gibi yavaş yavaş E harfiyle birlikte mizaha dönüşmüş.
0: Çok enteresan. Yani insanın sağlıklı olmasını algılama şekilleri çok ilginç. Bu dört sıvıdan mesela ne bileyim diyelim ki A, B, C, D sıvıları şimdi boş verin şeylerin adlarını. D sıvısı sizde fazlaysa siz daha gülen, daha mutlu bir insan olarak hani sağlıklı olarak sayılıyorsunuz. C sıvısı fazlaysa hasta sayılıyorsunuz gibi. Çok tuhaf bir sağlık anlayışı. Ve işin acayibi gerçekten vücudumuzdaki sıvılarla tamamen her şeyin çözülebileceğini düşünme fikri çok ilginç. Evet, normalde bakıldığı zaman vücudumuzun %70'i alsa daha fazlası su. Bir bakıma doğru sayılabilir. Vücudumuzdaki suyun kalitesine göre tabii ki organlarımızın çalışması vesaire değişiyor. Aslında şey mi bulmuşlar acaba o zamandan? Toksik, hani şimdi detoks falan yapıyoruz ya. Ama bu nasıl bir süre sonra hani B sıvısı fazla olunca fazla gülersin olarak algıladıkları için bunun sonradan mizah kelimesine dönüşmesi çok ilginç. Yani bunlar işte hep bunların kanları fazla ondan gülüyorlardan işte senin bu kanı fazlalık anlayışın gibi bir yere gelmiş. Çok çok tuhaf, çok tuhaf gerçekten. Hadi bakalım yine bir ara verelim.
1: Tamam. Bu arada sizler de bize yorumlarınızı, farklı konu fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün farklı bir şeylerin başlangıç noktalarına bakıyoruz. Çok tuhaf şeylerle karşılaştık. Hemen devam edelim konuyu uzatmadan. Buyurun.
1: Evet, nergis. Nergis kelimesi iki anlamda ifade ediliyor. Bir tanesi narsizm, bir tanesi de nergis olarak. Yunan mitolojisinde Narsisus bir nehir tanrısı olan Cephisus'un oğluydu ve yakışıklı bir genç adamdı ama intikam tanrıçası Nemesis de süperisi Eko'nun sevgisini geri çevirmesinin cezası olarak o andan itibaren bir pınarın sularındaki yalnızca kendi yansımasını seveceğine karar vermiş. Hayal kırıklığı içinde yavaş yavaş kurumuş ve şimdiki adını taşıyan Nergis çiçeği olmuş. Narsizm de kendine karşı hastalıklı bir sevgi veya hayranlık duymak anlamında ifade etmiş bu şekilde.
0: Böyle Yunan mitolojisinden gelen bitki adları var aslında. Hı hı. Çünkü hani oradan Latince'ye geçmiş, oradan bir şekilde bize gelmiş. Nergis bunlardan bir tanesi, Defne bir diğeri. Hı hı. Yani normalde Daphne. Evet, gerçekten mitolojik olarak o kız Defne yani kaçarken işte vuruluyor ve sonuçta orada ölüyor ve öldüğü yerden bir ağaç çıkmasını sağlıyor. İşte güya bir tanrı vesaire vesaire. Hı hı. Böyle ağaçlara mitolojik hikayeler yazılmış. Ne kadar enteresan. Ama bu sadece Yunan mitolojisi için geçerli değil. Belli başlı bitkileri geçen sene sanırım kampa gittiğimde Alman bir çiftle karşılaştık. Ve oradaki herhangi bir ot, yani böyle çalı gibi bir şey yollarda biter ya, üstleri daha böyle sarı gibidir, bilmiyorum Türkçe adını. Kadın şunu anlatmaya başladı bana. Bunların adı dedi kraliçe mumu anlamına geliyor dedi Almanca'da. Onların daha böyle kraliyet zamanı oldukları zamanlarda, yani Alman İmparatorluğu Norman İmparatorluğu olduğu zamanlarda bunlar kraliçenin yanına getiriliyormuş ve meşalelere o otlar konurmuş, güzel koksun diye onlar yakılırmış vesaire. Hı hı. Ondan onlara öyle kraliçe mumu deniyor. Yani sadece Yunan mitolojisinden gelmiyor. Başka dillere de başka kendi geleneklerinden dolayı isim konabiliyor. Çok merak ediyorum, acaba bizim aslan ağzı, işte böyle hani tuhaf hanım eli gibi çiçek isimlerimiz nereden gelmiş? Hanım eline bakıyorum hiç ele benzemiyor. Hani desem ki bir hanımın eline mi benzettiler? Belki çok narin durduğu için falan mı acaba? Bilemedim. Yani Saussure var dil bilimde, der ki kelimeler tamamen rastgele olarak adlandırılır. O yüzden bir mantık aramamak lazım tabii ama narsisizmle nergis çiçeğinin de birbiriyle aynı kökenden geldiği bir gerçek. Geçelim bir sonrakine.
1: Evet, sandviç. John Montagu siyasi hayatı neredeyse böyle skandallarla dolu, yozlaşmış, takıntılı bir kumarbazmış. Ve bir oyun sırasında yemek için kart masasından ayrılmamak için bunun yerine uşağına kendisi iki dilim ekmek arasında bir dilim et getirmesini emretmiş. Ve ilk sandviç 1700'lü yıllarda ortaya çıkmış.
0: Düşünsenize, şimdi bir sandviçi çok seviyoruz, işte içine böyle bir sürü soslar şunlar bunlar vesaire koyuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. O zaman için bu bir böyle üşengeç yemeği gibi bir şey oluyor. Hani sadece yani takıntılı ve masadan kalkmak istemeyen bir adam olduğu için bunu kabul edebiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu normalleşti. Acaba düşünün, Solvent diye bir şey duydunuz mu? Silikon Vadisi'nde bir şirket çok uzun çalışma saatleri boyunca çalışmak isteyen bir grup, ekip yani tarafından Solvent diye bir şey icat ediliyor. Neden? Yemeğe çıkmak istemiyorlar. Bütün vitamin, yani makro ve mikro ihtiyaçları karşılansın diye, hani böyle bizde kefirler vesaire var ya, öyle bir içecek üretiyorlar. İcat ediyorlar bu içeceği. Bu içeceği içtiğiniz zaman ki tadı çok kötüymüş, gereken bütün karbonhidratınızı, o öğünlük proteininizi vesaire alıyorsunuz bütün minerallerle beraber. Düşünsenize, yemek saatinden, o bir saatten, yarım saatten feragat etmek için böyle bir şey üretiyorlar. Ve daha sonra işte haplar üretiyorlar falan filan. Sonra bu ürünü aynı zamanda da satışa çıkarmışlar ve satmaya başlamış. Artık insanlar yemek yemek için zaman harcamak istemiyor. Evet, o zaman o Montagu belki hani üşengeçlik değil ama zaman kaybetmemek için yine o masadan kalkmamak için sandviçi icat ettirmiş. Şimdi de bu sefer çalışmak için masadan kalkmak istemediklerinden bir grup insan sahte bir gıda icat etti. Ve soruyor herkes, acaba biz ileride gitgide böyle haplarla ve ne bileyim solvent gibi bir tür çözeltiyle vesaire mi beslenmeye başlayacağız? Çok tehlikeli geliyor bana ama maalesef sanki beslenme yavaş yavaş buralara doğru da gidiyor. Ah ah, her şey nasıl böyle masum masum icat ediliyor da sonra neler oluyor?
1: Evet, ne yazık ki çiftçiliğin bu kadar zor hale gelmesi sebebiyle.
0: Evet. Geçelim bir sonrakine.
1: Evet, bir sonraki de şemsiye. İtalyanca'da ombrella kelimesi küçük gölge anlamına geliyormuş. Yağmurdan çok güneşe karşı koruma sağlamak için yüzyıllar boyunca kullanılmış. Mısır oymaları, firavunları törensel şemsiyeler altında tahtlarında otururken de gösteriyor. Eski Çin'de de yalnızca yüksek otoriteye veya kraliyet kanına sahip olanlar bunları kullanabiliyorlarmış. Ünvanlarından bir büyük şemsiyenin efendisi olan Burma Kralı, krallıkta beyaz şemsiye kullanılan tek adammış. Ve görevlileri, rütbelerini göstermek için farklı renklerde şemsiyeler taşıyorlarmış. Çok yaklaşık 2000 yıl önce şemsiyeyi Avrupa'ya tanıtan Yunanlılar, onu yağmurdan korumak için ilk kullananlar da Romalılarmış.
0: Hı hı.
1: Evet. Şemsiye İngiltere'ye ilk ortaya çıktığında da bir şemsiye taşırken görülmek bir demoda bir durummuş.
0: Araba rezalet.
1: Çok ilginç gerçekten. Araba almaya paranızın yetmediği anlamına geliyormuş bu.
0: Aslında şöyle, yani taksiye binmeye paranız yetmiyor gibi düşünün.
1: Evet.
0: Öyle algılıyorlar. Burada tabii ki kastımız at arabası.
1: Aha.
0: Yani günümüzdeki arabalardan bahsetmiyoruz. Ne kadar komik.
1: Evet.
0: Yani bu ıslanmadan yürümeye çalışıyor. Yazık, demek ki taksiye binecek parası yok vesaire gibi algılıyorlar.
1: Evet.
0: Bakarsak eğer, o zaman hepimiz birer beyaz şemsiye olursak, değil mi? Hepimiz birer hükümdar, kraliyet soyundan mışız gibi yapabiliriz.
1: Evet. Demek ki bundan sonra beyaz şemsiye takanlar bu şekilde
0: çok çabuk
1: ifade edilecek. Taksi şoförleri de tabii ki bu duruma çok kızdıkları için bu mekanizmadan da hoşlanmamışlar. Meşeden yapılan ilk ağır çerçevelerin yerinde yavaş yavaş balina kemiği, ardından da 1800'lü yıllarda hafif çelik nervürler almış. Örtü de yavaş yavaş işte yapışkan yağlı bir ipek yerine keten, onun yerine pamuk, daha sonrasında da naylona dönüşmüş.
0: Evet, ilerledikçe çağlar her şey daha uyduruklaşıyor farkındaysanız.
1: Evet.
0: Yani tabii zaten normalde çok zor taşınır bir şey.
1: Evet.
0: Bu kraliyet mensuplarının vesairelerin normalde şemsiye taşıyıcıları var.
1: Evet.
0: Yani o kişinin görevi bir, derler ya memurum ben vesaire, memuriyeti şu, şemsiye taşıyor bütün gün. Yani ilginç.
1: Çok enteresan. 18. yüzyılın sonlarında da şemsiye üreticileri genellikle kurtlarına küçük meşe palamutları asmaya başlamışlar.
0: Hı hı.
1: Bugün bile bazılarını da böyle görebiliyoruz. Bu meşe ağacı gök gürültüsü tanrısı için kutsal olduğu için meşe palamutların sizi şimşekten koruyacağına dair bir batıl inançtan geliyormuş.
0: Müthiş bir batıl inançmış.
1: Evet.
0: Çok yaratıcı.
1: Evet.
0: Hatta böyle küçük paratonerler falan da oluyor galiba, değil mi bazen?
1: Evet, evet.
0: Eskilerdeki eski şemsiyelere bakın, tepelerin daha böyle çıkık olduğunu görürsünüz.
1: Evet.
0: Çünkü eğer orada hani yıldırım düşerse onun bir şekilde absorbe edebileceğini düşünüyor.
1: Evet, ilginç şekilde senin bahsettiğin bu paratonerlerden daha güvenli olduğunu düşünüyorlarmış.
0: Neden? Çünkü fırtına
1: ahşap,
0: bir şey tanrısının bir şeysi. Evet.
1: Bir diğeri de elektrikli süpürge.
0: Dur bakalım, bir kısa araya gidelim ondan
1: girelim
0: sonra.
1: Girelim, ondan sonrasında elektrikli süpürgeye tekrardan dönelim. Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün tamamen eğlencelik bir konu işliyoruz. Evet. Bir şeylerin kökenlerinin ne olduğuna baktık. Evet, şimdi neydi? Elektrikli süpürge. Neymiş efendim? Nasıl başlamış?
1: Tasarımcısı Cecil Bowe bu fikri ilk olarak emmek yerine halıya üfleyen bir toz alma makinesi gördüğünde düşünmüş. Tozun bir kutuya üflendiğini ama aslında çoğu odada tekrardan halıya yerleştiğini görmüş. Sonra bir gün restoranda yemek yerken ağzını peluş bir koltuğun arkasına dayamış ve emmiş. Çok enteresan gerçekten.
0: Nereden geliyor insanın aklına böyle bir şey?
1: Evet. O kadar çok toz çıkmış ki neredeyse boğulacakmış. Ama bu ona üflemek yerine tam tersi emen bir toz alma makinesi fikrini vermiş.
0: Çok şükür. İyi ki vermiş.
1: 1901'de de tasarlayıp patentini aldığı makine büyük bir cadde boyunca el arabası üzerinde çekilmesi gereken bir tasarım olarak üretilmiş.
0: Eyvah.
1: Evet. Çok korkunç gerçekten. Pompa, toz filtresi ve güç ünitesinden oluşan bu sistem operatörü bina ve ofisleri temizlemek için girerken sokakta kalmış. İlk portatif elektrik süpürgenin patentini de 1908'de Amerika'da almışlar. Ondan sonrasında elektrikli vakumlu halı süpürgesi olarak da adlandırılmış. Tüm haklarında Ohio konserve fabrikasının sahibi Henry Hoover satın almış.
0: Evet, aslında bilinen de bir marka. Yani düşünsenize evinizdeki süpürgenin böyle kocaman bir devasa boyutunda bir şey olduğunu salonun ortasında böyle duruyor. Neden toz alacağım? Ha. Eski bilgisayarlar da öyle. Odalar kocaman dolusu bilgisayarlar. Hatta ya da ozalitlerde, matbaalarda daha doğrusu basım, yani bu şimdi yazıcı diyoruz. Böyle hani masamızın kenarında duruyor, yazıyoruz ya yani. Evet. O printerler, yazıcılar vesaire de odalar büyüklüğünde eskiden. Ama şöyle düşünün, şimdi bundan birkaç sene önce serverlar, sağlayıcılar o kadar büyük yine odalar boyundayken artık bu mikroçip teknolojisinin gelişmesiyle onlar da gitgide küçülmeye başladı. Yani kısacası bir icat ilk başlarda biraz daha büyükçe oluyor, devasa oluyor, ondan sonra yavaş yavaş küçülüyor anladığım kadarıyla. Peki başka var mı?
1: Bir tane daha, futbol. Tamam.
0: Evet.
1: İki takımın bir topu ileri geri itmesi fikriyle başlamış. Eski Mısır'da bir doğurganlık ayini olarak başlamış bu.
0: Oh,
1: çok ilginç gerçekten.
0: Acaba bilseler şimdi, merhaba. Bu bir doğurganlık ayini. Geçenlerde iki takım arasında, X sporla Y spor arasında doğurganlık ayinine hoş geldiniz. Kimse oynamaz herhalde. Herkes bırakır.
1: Kesinlikle. Jules Caesar'ın Roma ordusu onu İngiltere'ye tanıtmış ve burada vahşiler bu sporu hızlı bir şekilde almışlar. Ondan sonrasında futbol birliği Roma futbolunu doğrudan girmiş ve kodların öncüsü olarak futbol kelimesini kullanmaya başlamışlar.
0: Ama çok enteresan değil mi? Yani bunu bir şekilde bir yerlerden alıyorsunuz ve size göre vahşi bir spor sayılıyor. Hı hı. Yani vahşilerin sporları olarak algılamışlar. Şimdi aslında biz normalde İngiltere menşeili olarak biliyoruz. İşin daha da ilk aslını bilmiyoruz. Ama doğurganlık ayini de yani hani hiç kimin
1: çok
0: aklına gelecek?
1: Gerçekten.
0: Evet. Gerçekten çok enteresan bir şeylerin böyle başlangıçlarını bilmek, nereden nereye geldiğimizi bilmek. Evet. Böyle şeyleri okuduğum zaman şöyle algılıyorum her şeyi. Bazen aklımıza bir fikir geliyor ve onu işlemeye değer bulmuyoruz. Bu bir kitap fikri olabilir, bir icat fikri olabilir. Zaten abuk subuk icatlar yarışmaları bile var.
1: Evet.
0: Her şey olabilir. Ama bakarsanız pek çok şeyin başlangıç noktası inanılmaz derecede ilkel.
1: Evet.
0: Geçenlerde yine birisiyle konuşurken dedim, bazı çizgi film ya da animasyon vesaire karakterlerinin de çizimlerinin nasıl evrildiğini gösteriyorlar. Şimdi bu konuyla ne bağlantısı var diyeceksiniz ama çok bağlantısı var. Şöyle, ilk başta çizdiklerine baksanız, ay ne tatlı çok seviyorum dediğiniz karakterin aslında gayet baya baya çirkin olduğunu görürsünüz. Sonradan onun üzerine fikir koya koya onu bizim günümüzde oyuncaklarını aldığımız ya da tişörtlerini giydiğimiz çok sevdiğimiz karakterler haline getiriyorlar. Bu ne demek? Burada da gördüğümüz başlangıçlarda ta yani bir doğurganlık ayininden günümüz futboluna kadar gelmiş serüvenler görüyoruz. Bu ne demek? Başımıza yani aklımıza bir fikir geldiğinde ya da ne bileyim bir şey geldiğinde başımıza bunu olayın son noktası olarak algılamamak gerekiyor. Eğer geliştirilebilir bir fikirse sonuna kadar ben bundan ne yapabilirim diye ya da nasıl daha iyi hale getirebilirim diye düşünmek gerekiyor. Aksi takdirde işte bak ilkel olarak çizdiğim yani bunun eskizi çok kötü oldu ya da bunu yazdım çok kötü ya deyip bırakıyoruz. Yani bunu bırakmayıp da geliştirmek, ne bileyim basketbolu da şimdi gerçekten sepetlere atmaya çalışıyor olsaydı kimse bu kadar zevkle izlemezdi herhalde. Evet, bizim de aklımıza gelen fikirlerin yaptıklarımızın zayıf yanları olabilir ama mesele evet ya ben yapamadım deyip bırakmak değil. Mesele şunu bilmek, her şey öylesiye ilkeldi ve şimdi günümüzde kabul görmüş müthiş fikirler olarak görünüyorlar. Dolayısıyla biz de kendi fikirlerimizi mümkün olduğunca geliştirelim ve vazgeçmeyelim. Geldik bugünkü programımızın da sonuna. Değerli başka bir dünya dinleyicileri, başka bir dünyanın vatandaşları. Her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Çok çok iyi bakın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: tüket.
1: Güvenilir gıda hakkında her şey için 174 Alo Gıda Hattı'nı arayın.
2: Akciğerlerimiz havayı içine çeken süngerler gibidir. Akciğerlerimize hava yerine sigara dumanı çektiğimizde bu duman kansere neden olan katrana dönüşür. Günde bir paket sigara içen bir kişinin bir yıl içinde akciğerlerinde bir su bardağı kadar katran birikir. Bu kadar katran sizi çok çok hasta etmek için yeterlidir. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bırakma hattı 171'i arayın.
3: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
4: Bir kimsenin ateş gölüne atılmasının tek yolu Tanrı'nın sunduğu kurtuluş fırsatını istekli ve kasıtlı olarak reddetmesidir.
5: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Cennet ve cehennem kavramlarını ele aldığımızda bazıları cehennemle ilgili olarak seveceğim bir Tanrı'nın insanları oraya göndermesi şöyle dursun, gerçekten böyle bir yer yaratmış olmasının imkansız olduğunu düşünürler. Bu kavramları ele alacağımız bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Ölümden sonra yaşam var mıdır? Kutsal kitap ölümden sonra yaşam olduğunu açıkça öğretir. Bir ateist bile mezarın ötesinde bir şekilde varlığını sürdüreceği bir alem olduğuna içten içe inanır. Tanrı bunun sebebini İncil'de açıklamıştır. Tanrı her insanın yüreğine kendisi hakkında gerçeği yazmıştır. Romalılar 1:18-20 şöyle der. Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'nın var olduğu düşüncesi bizleri bu hayatın ötesinde bir şey olduğunu inanmaya sevk eder. Dünyadan öte bir hayat olmalıdır. Bazı insanlar sizin de bildiğiniz gibi hepimizin aynı yere gideceğini düşünür. Tamam, ölümden sonra yaşam var, hepimiz de aynı yere gideceğiz. Bu durumda neden bu konuda kaygılanayım ki? İnsanlar böyle düşünürler. Kutsal kitabın hiçbir yerinde hepimizin aynı yere gideceği söylenmez. İnsanların sonsuz yaşamı geçirecekleri iki yer olduğu öğretilir. Sonsuz yaşamı ya cennette Tanrı ile birlikte geçireceğiz ya da Tanrı'dan sonsuza dek ayrı kalacağımız ateş gölünde geçireceğiz. Kutsal kitap bunu öğretir. Yuhanna gördüklerini Vahiy 20:11-15'te şöyle tarif eder. Önce 11. ayeti okuyorum. Sonra büyük, beyaz bir taht ve tahta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Yuhanna ne yerin ne de başka hiçbir şeyin onun izni olmadan egemen Tanrı'nın huzurunda duramayacaklarını söylemektedir. Şimdi 12. ve 13. ayetleri okuyalım. Tahtın önünde duran küçük, büyük ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. 14. ve 15. ayetlerde şöyle diyor. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. Bazı insanlar cehennem düşüncesine karşı çıkarlar. İnsanların sonsuza dek azap çekecekleri, kutsal kitabın ateş gölü olarak adlandırdığı sonsuza dek yanan bir yer olacağına inanmazlar. Önemli olan bu yerin fiziksel ya da duygusal veya zihinsel bir ateş gölü olup olmaması değildir. Ancak buna itiraz eden bazı insanlar cehennemin var olduğuna inanmıyorum derler. Bu vaazda bu konuya değinmek ve sonsuz azap inanışına yöneltilen itirazları ele almak istiyorum. Birinci itiraz şudur. Sonsuz azap sevecen bir tanrı düşüncesiyle çelişmektedir. Bu itirazı yöneltenlerin iddiası şudur. Sevgi dolu bir tanrı, insanların sonsuza dek azap çekecekleri bir yeri nasıl yaratmış olabilir? Şimdi sevgili dostlar, bu konuya farklı bir bakış açısından yaklaşalım. Tanrı, hayatlarında onu reddeden, müdahalesini istemeyen, ilkelerini çiğneyen ve bağımsız bir hayat yaşamak isteyen insanların özgür iradelerini çiğneseydi, sevgi dolu bir tanrı olur muydu? Sevgi dolu bir tanrının bağımsız yaşamak isteyen, onu hayatına kabul etmeyen, dünyadayken ruhsal konularla ilgilenmeyen insanları öldüklerinde parçası olmak istemedikleri bir cennete koyması sizce adil olur muydu? Bu insanlar ne tanrıyı, ne düşüncelerini, ne egemenliğini, ne amaçlarını, ne planını istemedikleri halde özgür iradelerini çiğneyip onları zorla cennet denilen yerde sonsuza dek yaşamaya zorlamak doğru olur muydu? Düşünün, bu insanlar dünyadayken böyle bir şey istemediler. egemen Tanrı ile ilişki kurmayı arzulamadılar. Bunun hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü Tanrı'nın söylediklerine baktığımızda şunları görürüz. İnsanların sonsuz yaşamı geçirmek için iki seçenekleri vardır. Ve insan sonsuz yaşamını nerede geçireceğine bu dünyadayken karar verir. Doğruluk, kutsallık, merhamet, iyilik, sevgi, şefkatle dolu bir yere, hayatları boyunca bunun tam tersi biçimde yaşamış insanları zorla koymak, sevgi dolu bir Tanrı'nın yapacağı bir şey değildir. Bu yüzden Tanrı insanları, sevgili dostlar, zorlamaz. İnsanlar sonsuz yaşamı nerede geçireceklerine kendileri karar verirler. Tanrı'yı reddedenler, sonsuz yaşamı sergiledikleri karaktere uygun bir ortamda yaşayacaklardır. Yüreklerini Tanrı'ya ve gerçeğe karşı katılaştırmış, Tanrı'nın ilkelerini çiğneyen bir yaşam biçimini seçmiş ve Tanrı'nın yeryüzündeki işine zarar vermeye çalışmışlardır. Cennette böyle insanlar için yer yoktur. Onların yeri seçtikleri gibi Tanrı'dan sonsuza dek ayrı kalacakları ateş gölüdür. Diyebilirsiniz ki ama onlar cehenneme gitmeyi seçmediler. Sadece iki seçenek var ve onlar Tanrı'nın teklif ettiğinin tam tersini seçtiler. Bir insan Tanrı'nın teklifine istekli biçimde hayır der, onu yok sayar, geri çevirirse otomatik olarak diğer seçeneği seçmiş olur. Dünyadaki hiçbir inançsızlık cehennemin ateşini asla söndüremez, yatıştıramaz, geçersiz kılamaz. Çünkü cehennem oraya gidecek kişilerin karakterine uygundur. Az önce değindiğimiz itiraz oldukça zayıf bir iddia öne sürmektedir. Ancak ikinci bir itiraz daha vardır. O da şu: Tanrı'nın hayatın belirli bir döneminde günah işlemiş insanları sonsuza dek cezalandırması adil değildir. Bu iddiaya göre Tanrı'nın insanları işledikleri geçici günahlar için sonsuza dek cezalandırması adil değildir. Bunu savunanlar, sevgi dolu bir Tanrı insanların bu yüzden sonsuza dek azap çekmelerine izin verir mi diye sorarlar. Bu gayet güzel bir sorudur. Ancak mesele bu değildir. Mesele Tanrı'nın hayatında şu suçu bir kez işlemiş veya başka bir suçu 10 ya da 50 kez işlemiş kişiyi sonsuza dek cezalandırıp cezalandırmaması değildir. Bu söz konusu bile değildir. Tanrı'nın tanıklığını, sözünü reddettiğinizde sebebiniz her ne olursa olsun Tanrı'dan bağımsız olarak yaşamayı seçmiş olursunuz. Nasıl kurtulacağınıza kendiniz karar vermiş olursunuz. Kendi aklınızla kendi Tanrınızı biçimlendirmiş olursunuz. Kurtulmak için bunu tanrısız da yapabileceğinize kendiniz karar vermiş olursunuz. Eğer Tanrı'nın tanıklığını, sözünü, öğüdünü reddediyor ve hayatınızı Tanrı'nın isteğinden, amacından ve planından bağımsız olarak yaşamayı seçiyorsanız, bunu bir kez değil, ömür boyu yaparsınız. Öyleyse Rabbe şunu söyleyemezsiniz: sadece bir günah işledim diye sonsuza dek azap çekecek olmam adil değil. Eğer tek bir günah olarak özetlediğiniz bu davranış Tanrı'nın tanıklığını, sözünü sürekli olarak reddetmekse, hayatınızda onu reddetmekle kendi karakterinizi, kendi geleceğinizi belirlemiş olursunuz. Bu durumda Tanrı'ya karşı gelen bir karakterle, sevgili dostlar, sonsuz yaşamı nerede geçirmeyi umut ediyorsunuz ki? Böyle bir durumda sonsuz yaşamınızı geçirebileceğiniz tek bir yer vardır. Ve orası sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalacağınız yerdir. Çünkü hayatınızda bunu tercih etmişsinizdir. Bunu yeğlemişsinizdir. O halde sizi cehenneme göndermek isteyen Tanrı'nın kendisi değildir. Tanrı sizi cehenneme göndermek için bir yanlış daha yapmanızı beklemez. Tanrı her şeye yeten gücüyle sizi kendisinden sonsuza dek ayrı kalmaktan uzak tutmak için sabırla her şeyi yapar. Şimdi sevgili dostlar, bundan başka üçüncü bir itiraz daha vardır. O da şu: İnsanlar sevdiklerinin ateş gölünde olduklarını bilerek cennette nasıl mutlu olabilirler? Yani bir insan kocasının veya karısının ya da çocuklarının, arkadaşlarının ateş gölünde olduğunu bilerek cennette nasıl mutlu olabilir? Bu iddia cennettekilerin cehennemdeki insanları düşünüp onlar için endişelenecekleri varsayımından yola çıkar. Bu sanki cennet şurada ve cehennemde hemen karşısındaymış ve cennettekiler daima cehennemdekileri düşünüp üzüleceklermiş gibi bir düşüncedir. Kutsal kitap böyle bir şey söylemez. Yargı gününde Rabbin huzuruna çıktığımızda gözyaşı, üzüntü ve keder olacağı kesin bir gerçektir. Bundan başka büyük olasılıkla sevdiklerimizin kurtulamadıklarını anlayacağımız bir an da olacaktır. Onlara tanıklık edebilecekken bunu yapmadığımız, kayıp insanlara gerçeği anlatmadığımız, onları öylece bıraktığımız anları da hatırlayacağız. Eşinizle hayat boyu aynı yatakta uyudunuz. Belki çocuklarınıza birçok şey öğrettiniz ama nasıl kurtulacaklarını anlatmadınız. Dostlarınızla zaman geçirdiniz. Gün be gün, her gün birlikte oldunuz. Haftalarca, yıllarca yanlarında oldunuz. Ama nasıl kurtulacaklarını anlatmadınız. Bir düşünün. Bunları anladığınız anda gözyaşı, üzüntü ve keder olacak. Ancak kutsal kitap bu anların ardından Tanrı'nın tüm gözyaşlarını sileceğini söyler. Vahiy 21:3-4 şöyle der sevgili dostlar. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Evet sevgili dostlar, bundan sonra artık yas, ağlayış, hastalık, ölüm, keder, gözyaşı olmayacak. Ve Tanrı bizi cennete götürecek. Orada sonsuza dek Tanrı'ya hizmet ederek, ona tapınarak ve bundan keyif alarak yaşayacağız. Peki bütün bu insanlar acı çekerken biz cennettekiler nasıl keyif alacağız? Bundan nasıl mutlu olacağız? Sevgili dostlar, unutmayalım. Tanrı hayatımızdaki tüm acıları silip atacak. Sonsuza dek Tanrı'ya hizmet etmek ve hayatımızda bu önemli kararı vermiş olmak, kavuşacağımız ödülün ve sevincin bir parçası olacak. Sonsuza dek dikkatimizi Tanrı'ya verecek ve kurtuluşa kavuşan sevdiklerimizle sevineceğiz. Çağlar boyunca İsa Mesih'e iman etmiş tüm kutsallarla birlikte mutlu olacağız. Bu nedenle bu iddia geçerli değildir. Cennette mutlu olup Tanrı'nın bizim için hazırladıklarının tadını çıkartacağız. Şimdi gelelim dördüncü itiraza. Bakalım dördüncü itiraz ne diyor? Sevgili dostlar, bir sonraki itirazımız sıklıkla çıkan bir itirazdır. Bakın ne diyor bu itiraz? Sevgi dolu bir Tanrı birçok insanın sonsuza dek kendisinden ayrı yaşayacağını bildiği halde onları nasıl yaratmış olabilir? Bir an için düşünelim. Bunun için Tanrı'yı suçlayabilir misiniz? Her şeyden önce Tanrı insanı yarattığında onu var etti ve kusursuz bir bahçeye yerleştirdi. Aden bahçesinde her şey kusursuzdu. Tanrı insanın ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladı. İyi olmayan tek şey Adem'in yalnız olmasıydı. Bu nedenle Tanrı Havva'yı yarattı ve her şeyi iyi kıldı. Tanrı Aden bahçesindeki Adem'le Havva'ya özgür irade vermeyi seçti. Etraflarındaki her şey istedikleri gibiydi. Adem ve Havva henüz masumdular. Sonra Tanrı onların masumiyetini sınaması için şeytana izin verdi. Onlara özgür irade vermiş olduğundan Adem ve Havva'nın yapacakları seçim kendi isteklerini ve kararlarını gösterecekti. Ancak Adem ve Havva her şeyi bilen ve her şeye kadir gücüyle doğru seçimi yapmaları için her şeyi yaratan Tanrı'dan bağımsız yaşamaya karar verdiler. Tanrı bizleri robot gibi de yaratabilirdi. Ancak Tanrı'nın bilgeliğine göre o zaman iyi bir seçim yapma imkanımız olamazdı. Tanrı'ya göre en iyi dünya, insanların seçim hakkına sahip olacakları bir dünya olacaktır. En iyi dünya insanların sevdikleri veya nefret ettikleri şeyleri seçebilecekleri bir dünyadır. En iyi dünya insanların Tanrı'ya itaat etmeyi veya baş kaldırmayı seçebilecekleri bir dünya olacaktır. En iyi dünya insanların sevebilecekleri ve sevilecekleri bir dünya olacaktır. Seçimlerinin sonunda bazen acı çekecekleri ama karakter bakımından gelişecekleri bir dünya olacaktır. En iyi dünya, Tanrı'nın insanları seçimleri aracılığıyla biçimlendirip değiştirebileceği bir dünya olacaktır. Tanrı'yı sevip ona sadık kaldıkları ve teslim oldukları sürece onun benzerliğine dönüşecekleri bir dünya olacaktır. En iyi dünya, insanın kendi seçimi, özgür iradesi, sadakati ve bağlılığıyla Tanrı'yla işbirliği yapacağı ve bu sayede Tanrı'ya benzeyeceği bir dünya olacaktır. İsa Mesih Yuhanna 14:6'da şöyle der: "Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez." Tanrı size şimdi, hemen şimdi, halen vaktin varken şimdi yap diye seslenmektedir. Onu reddederseniz öldüğünüzde sonsuz yaşamınızı Tanrı'dan ayrı olarak geçirirsiniz. Çünkü sizi çok sevdiğinden günahlarınızın bağışlanması için kendisine güvenmeye davet eden Tanrı'yı reddediyorsunuz. Size şunu sormak istiyorum. Yargı gününde Rab İsa Mesih'le karşılaşmaya hazır mısınız? 2. Korintliler 5:21'den 6:2'ye kadar şöyle yazılıdır: "Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Tanrı'yla birlikte çalışan bizler, onun lütfunu boş yere kabul etmemenizi ayrıca rica ediyoruz. Çünkü Tanrı diyor ki, uygun zamanda seni duydum. Kurtuluş günü sana yardım ettim. Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir." Sevgili dostlar, burada kurtuluşunuzdan söz ediyoruz. Sonsuz yaşamınızdan söz ediyoruz. Mesih'e iman eden, kilise üyesi olan, her pazar günü sadık biçimde kilisesine giden, vaazları dinleyen, kutsal kitap okuyup dua eden herkese şunu söylemek istiyorum. Size bir soru soracağım. En son ne zaman İsa Mesih'in hayatınızda neler yaptığını içtenlikle biriyle paylaştınız? Bunu hiç yaptınız mı? Size sormak istiyorum. Tanrı neden bu dünyada bir gün daha yaşamamıza izin veriyor? Çünkü gördüğünüz gibi Tanrı her bir insanı seviyor. Bizleri dünyada kusurlu ama bağışlanmış, yaşayan örnekler olmamız için bıraktı. Bizleri burada bıraktı çünkü O bizleri seviyor. Çünkü kayıp ve kurtarıcıya muhtaç durumda olan insanları çok çok seviyor. Tanrı hayatımızda yapmak istediği her şeyin daha iyisini cennette yapabilir. Ama bizi dünyada tutmasının bir sebebi var. Çünkü arkadaşlarınızı, komşularınızı, aile üyelerinizi de seviyor. Bu nedenle sizi dünyada tutuyor. Tanrı'nın sizin için amaçladığı ve sizi dünyada yapmanız için tuttuğu şeyi yapmayacaksanız, ona hizmet etmeyeceksiniz. Neden bir gün daha fazla yaşamanıza izin versin ki? Şimdi dilerseniz dua edelim. Göklerdeki Babamız, bu vaazı dinleyen herkesin yüreğine dokunman için İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Onların bağışlanmayı, kurtulmayı arzulamalarını lütfen sen sağla. Dua ediyorum ki seni tanıyan herkesin yüreğini dağla. Öyle ki insanların yükünü üzerimizde hissedelim. Bizleri acıyan gözlerle baktığımız bu dünyada bırakma amacını iyice anlayabilelim. Bu amacı göz ardı ettik, yerine getirmedik. Göksel Baba, insanları kurtuluşa yöneltmeni diliyoruz. Ve bunu yapacağın için sevgili Tanrımız, sana teşekkür ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla amin.
1: Dinlemiş olduğumuz, bugünkü paylaşımda gördüğümüz gibi Tanrı bize sonsuz yaşamımızı nerede geçireceğimiz konusunda seçme özgürlüğü vermiştir. Neyle karşılaşırsanız karşılaşın, Tanrı sizinledir. Seçim size aittir.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.
4: I send this song out to those struggling with low self-esteem, especially to those absentee fathers. Go reconnect with your sons, with your daughters. I came to remind you.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Sevgili dostum, umarım kutsal yazıların sadece bir kısmını değil, hepsini okuyup incelemenin ne kadar önemli olduğunu bu çalışmalarımızda öğreniyorsunuzdur. Çünkü kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik özel bir yoruma tabi tutulabilecek bir peygamberlik değildir. Yani kendi kendine yorumlanamaz. Kutsal yazıların yorumu Tanrı'nın sonsuzluğa dek uzanan o muhteşem tasarı ve planlarıyla bütünüyle uyum içerisinde olmalıdır. Hatırlayacaksınız, Rab İsa'ya yeryüzüne ilk geldiğinde marangoz lakabı takıldı Markos 6. bölüm 3. ayette de görebileceğiniz gibi. Ama ikinci kez geldiğinde bir demirci olarak yeryüzüne gelecek ve sözünü ettiğimiz Mesih karşıtını, dünya diktatörü olan bu şeytansal kişiyi yenip tahtından indirecek ve başkenti Yeruşalim olan egemenliğini bu dünyada kuracaktır. Evet sevgili dostum, bu bölümü bitirmeden önce bu 10 görümün her birinde büyük önceliğin şu gerçeklere verildiğine dikkatinizi çekmek isterim. İlk olarak, Tanrı İsrail ile olan ilişkisini henüz sonuçlandırmamıştır. İkinci olarak, Tanrı İsrail, Yahuda ve Yeruşalim derken tam olarak bu isimlerin coğrafya üzerindeki yerlerinden söz eder. Ama bir gerçek var ki, Tanrı bugün birilerini seçiyorsa bu seçimi sadece ve sadece İsa Mesih'te yapar. Hangi ulustan, hangi ırktan gelirseniz gelin, geçmişiniz, yaşam koşulunuz ne olursa olsun fark etmez. Eğer İsa Mesih'teyseniz, İsa Mesih'e iman eden, onu kurtarıcı ve Rab olarak kabul eden biriyseniz, o zaman siz de Tanrı tarafından seçilmiş birisiniz. Bizler yapıcısı ve kurucusu Tanrı olan bir şehri bekliyoruz. Ve bu şehir bir gün yukarıdan, Tanrı'dan gelecektir. Bizim umudumuz bu. Ama Tanrı İsrail'e vermiş olduğu bütün vaatleri sonuna kadar tutacak, onlara sadık kalacaktır. Eğer bana Tanrı'nın verdiği sözlerine, vaatlerine karşı sadık kalmayacağını kanıtlayabilseydiniz, o zaman Tanrı'nın kilisesine de sadık kalacağına hangi nedenle inanacağımı bilemezdim. Ama hamdolsun böyle bir şey olmayacak. Tanrı, inanlar topluluğu olan bizlere vermiş olduğu sözleri sona dek tutacaktır. Çünkü O güvenilirdir. Zekeriya 2. bölümdeki görümde Yeruşalim kentinin ve tapınağın Zekeriya'nın günlerinde sürgünden geri dönenler tarafından yeniden kurulacağı önceden bildirilir. Ancak bu ön bildiri bu kadarla da sınırlı kalmaz. Diğer bütün peygamberler gibi Zekeriya peygamber de dünyanın son günlerine giden bir geleceği ve Yeruşalim kentiyle tapınağın yeniden kurulacağı 1000 yıllık egemenlik zamanını önceden bildirmektedir. 1000 yıllık bu dönemde çöller gül çiçeği gibi yeşillenip açacaktır. Rabbin kendisi bu dönemde Yeruşalim'de olacaktır. Ben bugünkü Yeruşalim kentinin görünümünü şahsen her ne kadar sevmiyorsam da Rab oraya geldiğinde sizler ve ben orayı seveceğiz. Ne var ki bizler o zaman orada yaşamayacağız çünkü o dönemde kilise, yani İsa Mesih'in inanlılar topluluğu olan bizler, gökyüzündeki yeni Yeruşalim'de yaşamak üzere yeryüzünden alınıp götürülmüş olacağız. Ama yersel Yeruşalim, yani bugünkü Yeruşalim dediğimiz şehir, insanlarla dolu olacak ve yeryüzünün merkezi durumuna gelecektir. Unutmamalıyız ki bunun böyle olacağını Rabbin kendisi Zekeriya 1. bölüm 17. ayette şu sözlerle söyler. Şunu da duyur, her şeye egemen Rab, kentlerim yine bollukla dolup taşacak diyor. Ben Rab, Siyon'u yeniden avutacağım. Yeruşalim'i yine seçeceğim. Sizin de göreceğiniz gibi Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerde yapılacak olan her şey aynı zamanda sonsuzlukla da ilgili bir anlam ve değer taşır. Tanrı'nın İsrail ile bir amacı vardır ve İsrail'i kesip atmaz. Zekeriya peygamberin günlerinde yerel gelişmeler her ne kadar hayal kırıklığı yaratacak özellikler taşıyor ve Tanrı onları terk etmiş gibi görünüyorsa da Tanrı onların kendileri için iyi bir tasarısının var olduğuna ve onlar için sonsuz bir amaç ve hedef belirlediğine inanmalarını istiyordu. Onlar da eğer bugün yaşamış olsalardı, bugün bizim söylediğimiz gibi Elçi Paulus'un şu sözlerini büyük bir cesaret ve güvenle söylüyor olacaklardı. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Elinde ölçü ipi olan bir adamla ilgili görülen görümde Zekeriya 2. bölüm 1. ayette şöyle der. Sonra gözlerimi kaldırıp baktım. Elinde ölçü ipi tutan bir adam vardı. Gözlerimi tekrar kaldırıp baktım diyor. Zekeriya bu gördüklerini uyanıkken kendi fiziksel gözleriyle görüyordu. Yani uykuda değildi. İşte bir adam ve o elinde bir ölçü ipi tutuyordu. Bu adamın görünüşü onun Rabbin meleği yani birinci görümde kızıl ata binen sürücü gibi beden almadan önceki görümlerden birinde bulunan İsa Mesih olduğunu göstermektedir. Zekeriya ondan basitçe bir adam olarak söz ederken benim ona nasıl Rabbin meleği dediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Evet, Zekeriya'nın ondan bir adam olarak İbranice'de iş sözcüğünü kullanarak söz ettiği doğrudur. Ama yine Zekeriya 6. bölümün 12. ayetinde şöyle söz edecektir. İşte Dal adındaki adam bulunduğu yerde filizlenecek ve Rabbin tapınağını kuracak. Tabii ki bu Yesse'den çıkıp gelen Davut'un filizi İsa Mesih'ten başkası değildir. Burada geçen ölçme ipinin ne anlama geldiğini belirleyebilmek için dikkatinizi kutsal yazılardaki diğer ayetlere çekmek isterim. Örneğin Yeremya 31. bölüm 38 ve 39. ayetler. Yeruşalim kentinin Hananel kulesinden köşe kapısına dek benim için yeniden kurulacağı günler geliyor diyor Rab. Ölçü ipi oradan Garev tepesine doğru uzayıp Goa'ya dönecek. Tanrı'nın bir ölçü ipi kullandığını gördüğümüz zaman onun ölçmekte olduğu yer yararına işlemeye, o yeri bereketlemeye başladığını söyleyebiliriz. Yeremya'daki biraz önce okuduğumuz bu ayette Tanrı Yeruşalim'i ölçüyordu. Hezekiel peygamber de böyle bir ölçme içinden söz ederek Hezekiel 40. bölüm 2, 3 ve 4. ayetlerde şöyle söyler. Görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı. Tanrı beni oraya götürdü. Tunca benzer bir adam gördüm. Elinde keten ip ve bir ölçü değneği tutarak kapının girişinde duruyordu. Bana, insanoğlu, gözlerinle gör, kulaklarınla işit. Sana göstereceğim her şeye dikkat et dedi. Sen bunun için buraya getirildin. Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat. Bu ayetleri okumaya devam ettiğimizde bunun Yeruşalim'deki bin yıllık tapınağın yapılışıyla ilgili bir görüm olduğunu anlarız. Kutsal kitapta ölçü ipiyle ilgili başka bir ayet daha var. Vahiy 11. bölüm 1. ayettedir bu. Bana değneğe benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi. Git Tanrı'nın tapınağını ve sunağı ölç. Orada tapınanları say. Tapınağın dış avlusunu bırak. Orayı ölçme çünkü orası kutsal kenti 42 ay ayaklarıyla çiğneyecek olan uluslara verildi der. Fazla ayrıntıya girmeden kısaca özetlemek gerekirse bu ayetlerde söze edilen şeyin yine Mesih'in egemenliğinde kurulacak olan bin yıllık tapınağın ölçüm işi olduğu söylenebilir. Zekeriya 2. bölüm 2. ayette nereye gidiyorsun diye sordum. Adam Yeruşalim'i ölçmeye, genişliğinin, uzunluğunun ne kadar olduğunu öğrenmeye gidiyorum diye yanıtladı der. Zekeriya meraklıdır ve sorar. Elinde

olarak görmüyorum. Çünkü bu ön bildirinin daha ileride bir zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü Yahudiler hala bugünkü topraklarından uzaklaştırılabilirler. Eğer karşılarında kendilerinden daha kuvvetli bir güç bulunursa bu olur. Ama böyle de olsa Tanrı'nın İsrail'e verdiği vaatler hala geçerliliğini sürdürecektir. Çünkü sonuçta Yeruşalim yine Yahudilerin elinde olacak ve Mesih yeryüzündeki egemenliğini kurmak için yine buraya gelecektir. Çünkü Tanrı'nın Yahudiler için son amacı onları kutsal topraklara geri getirmek ve topraklarda yerleşmelerini sağlamaktır. Zekeriya 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı. Önceki meleğe şöyle dedi: "Koş, o gence de ki, içinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak. Koş ve bu gence söyle," diyor. Genç adam burada tabii ki Zekeriya'dır. Yeruşalim'de duvarsız köylerde olduğu gibi oturulacaktır. Bugün Yeruşalim kentini çevreleyen bir duvar yok. Eski Yeruşalim kentinin duvarları bugünkü genişleme ve büyüme karşısında ortada küçücük bir alanda sınırlı kalmıştır. Şehrin en büyük bölümü bugün eski duvarların dışında çevredeki tepeler üzerindedir. Bu ön bildiri ileride bir gün gerçekleştiğinde görünüm yine aynı olacaktır. Bu kentin çevresine bir duvar oluşturmanın gereği kalmayacaktır. Çünkü modern savaş teknolojisi karşısında duvarların koruyucu hiçbir değeri ve etkisi kalmayacaktır. İkinci olarak da Yeruşalim kenti barış ve huzur içinde olacaktır. Yani barışı getirecek olan İsa Mesih Yeruşalim kentinde egemenlik sürecektir. O zaman tam anlamıyla barış yaşanacaktır. Zekeriya 2. bölüm 5. ayette Rab, "Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım," diyor. Bu sözler günümüzde henüz gerçekleşmiş değildir. Ama Tanrı bu ayette ileride onlara ateş duvarı olacağını, onları kendisinin koruyacağını söyler. Ve Tanrı onları koruduğu zaman bu bir mucize olacaktır. Kendisi onların sadece koruyucusu olmayacak ama aynı zamanda onların ortasında da bulunacaktır. Diğer bir deyişle Tanrı'nın Şekina yüceliği, izzeti tapınağa geri gelmiş olacak. Sürgünden geri dönenlerin Yeruşalim'de Zekeriya'nın günlerinde yaptıkları tapınağa Tanrı'nın sözünü ettiğimiz bu yüceliğe geri gelmemişti. Ama Tanrı sürgünden dönen Yahudileri koruyacağına ilişkin bir vaat verir. Lut'u kurtardıktan sonra İbrahim peygambere verdiği vaadi bir anlamda şimdi onlara da yenilemektedir. Yaratılış 15. bölüm 1. ayette bundan sonra Rab bir görümde Avram'a "Korkma Avram," diye seslendi. "Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak." Yani Tanrı onlara vermiş olduğu sözlerin hepsini sonuna kadar tutacaktır. Daniel, Hezekiel, Zekeriya ve Vahiy kitapları kutsal kitaptaki dünyanın sonuyla ilgili gelişmelerin anlatıldığı apokaliptik kitaplardır. Bunların her biri ileriyi Tanrı'nın egemenliğinin yeryüzünde kurulacağı gelecekteki zamanı ele alır. Gelecek olan bu yüceliği göstermek için Hezekiel kitabının 43. bölümünden biraz uzun sayılabilecek bir bölümü burada alıntı olarak kullanmak isterim. Bu ayetlerde Rab İsa Mesih'in kendi tapınağına girişi anlatılır. "Ve sonra beni kapıya, doğuya bakan kapıya getirdi. İşte İsrail'in Tanrısının yüceliği doğu yolundan geldi ve sesi çok suların sesi gibiydi. Ve yer onun yüceliğinden parlıyordu," der. Bu yeryüzünde kendi tapınağına giren Rab İsa Mesih'in görüntüsüdür. Dikkat ederseniz Mesih doğudan gelir. Yeruşalim duvarlarındaki doğu kapısının bugün mühürlü olmasının bu kadar önem taşımasının nedeni de budur. Bu kapının karşı cephelerinde bulunan tepeler binlerce Yahudi mezarıyla doludur. Bu Yahudiler bu sözler gerçekleşip Mesih yeryüzüne geri geldiğinde onunla birlikte olmayı umut ederek oraya gömüldüler. Hezekiel 43. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında şöyle yazar: "Adam beni doğuya bakan kapıya götürdü. İsrail Tanrısının görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu. Gördüğüm görüm Tanrı kenti yok etmeye geldiğinde ve Kevar ırmağı kıyısında gördüğüm görümlere benziyordu. Yüzüstü yere düştüm. Rabbin görkemi doğuya bakan kapıdan tapınağa girdi. Ruh beni ayağa kaldırıp iç avluya götürdü. Rabbin görkemi tapınağa doldurdu. Adam orada yanımda dururken tapınaktan birinin bana seslendiğini duydum. Bana şöyle dedi: İnsanoğlu, tahtımın yeri, ayaklarımın basacağı, İsrail halkıyla sonsuza dek yaşayacağım yer burasıdır. Bundan böyle İsrail halkı da, kralları da, fahişelikleriyle ve krallarının cesetleriyle bir daha kutsal adımı kirletmeyecek." Dikkat ederseniz Rab bu ayetlerde İsrail oğulları arasında sonsuza dek oturacağım yer burasıdır der. Sonsuza dek sözü çok uzun bir zamandır. Bu peygamberlik sözlerinin Hezekiel'in günlerinde gerçekleşmediğini biliyoruz.

0: Çünkü bu sözler İsa Mesih yeryüzündeki bin yıllık egemenliğini kurmak için yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman gerçekleşecek sözlerdir. Yine dikkat ederseniz Zekeriya peygamber biraz önce baktığımız gibi şu ön bildiride bulunur. Zekeriya 2. bölüm 5 ve 6. ayetler. Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım diyor Rab. Haydi, haydi kuzey ülkesinden kaçın diyor. Çünkü sizi göğün dört bucağına dağıttım. Böyle diyor Rab. Buradaki haydi, haydi sözleri dur ve dinle demektir. Bir insanın dikkatini çekmek için bir tane haydi sözü yeterli olurdu olmasına ama burada iki kez bu söz tekrar edilmekte ve duyurulmak istenen haberin önemine dikkat çekilmek istenmektedir. Bu ayette daha çok bir uyarı anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Kuzey ülkesinden kaçın diyor. Her ne kadar Babil, İsrail'in tam kuzeyinde değilse de Filistin topraklarının kuzeydoğusunda yer alıyorsa da bir sonraki ayetten burada söze edilen kuzey ülkesinin Babil olduğu anlaşılır. Oraya kuzey ülkesi denilmekteydi çünkü ticaret kervanları ve istilacı ordular Yeruşalim'e gelirlerken bereketli ay adı verilen güzergahı izler ve Filistin topraklarına kuzeyden girerlerdi. Çünkü sizi göğün dört yeli gibi dağıttım diyor Rab. Her ne kadar tarihteki Babil İmparatorluğu bu peygamberlik sözünün gelmesinden iki yıl sonra yıkıldıysa da bu sözlerin tamamı dünyanın sonlarında Tanrı onları dağıttıkları her yerden tekrar bir araya topladığı zaman gerçekleşecektir. Zekeriya 2. bölüm 7. ayette Babil'de oturan Siyon halkı haydi kaçıp kurtul demektedir. Peki niçin çıkmalıydılar? Çünkü Babil yıkılmak üzereydi. Tanrı Babil'i çok yakında yıkacaktı. İsterseniz şimdi bir önceki bölümde incelediğimiz boynuzlar ve demircilerle ilgili görümü incelemeye devam edelim. Birinci boynuz Babil'dir ve birinci demirciyi temsil eder. Medler ve Persler Babil'i büyük bir yenilgiye uğratacak ve yıkacaklardı. Çünkü güçlü bir imparatorluk yani boynuz haline geldikleri zaman Tanrı halkı olan İsraillilere zulmedeceklerdi. Bunun üzerine Tanrı başka bir demirciyi yani Yunanları tarih sahnesine çıkartacak, Med ve Persleri ortadan kaldıracaktı. Zamanla Yunanlar da gururlu bir ulus haline geleceklerdi. Büyük İskender'in bölünen imparatorluğundan ortaya çıkacak Antiochus Epiphanes adlı bir komutanın zulmü altında İsrail büyük acılar çekecekti. Bunun üzerine Tanrı yeni bir demirciyi yani Roma İmparatorluğunu ortaya çıkaracak ve bunlar Yunanların gücünü sona erdireceklerdi. Roma İmparatorluğu güçlenip bir boynuz durumuna geldiği zaman acaba onu hangi demirci ortadan kaldıracaktı? Tarih bize o muhteşem Roma İmparatorluğu'nun dağılıp yıkıldığını, peygamberler ise yıkılmış olan imparatorluğun dünyanın sonlarına doğru yeniden ayağa kalkacağını söyler. Peki Roma'yı dünyanın sonlarında ortaya çıkartacak bu süper dünya gücünü kim yıkacaktır? Rab İsa Mesih gökten yeryüzüne bir kez daha gelecek ve ilk gelişinde Nasıralı marangoz olarak bilinen İsa Mesih bu kez geldiğinde elinde ölçme ipiyle gelecekti. O dönemde tüm dünyayı eline geçirip diktatörlük yapan Mesih karşıtını, Antikrist'i ve yönetimini büyük bir yenilgiye uğratacaktır. İsa Mesih yeryüzündeki kendi egemenliğini bu olaydan sonra kuracaktır. Bu görümlerde bize verilen görüntü işte budur. Bu görümlerin bu kadar çok önem taşımasının nedeni de bu olsa gerekir. Zekeriya 2. bölüm 8. ayette çünkü her şeye egemen Rab beni onurlandırdı ve sizi yağmalamış uluslara şu haberle gönderdi. Size dokunan göz bebeğime dokunmuş olur diyor. Bu ayette geçen onun göz bebeği terimi kutsal yazılarda başka yerlerde geçmesine karşılık sıra dışı bir terimdir. Buradaki ayette kullanılan sözcük İbranice baba sözcüğüdür ve anlam olarak kürsü veya arasından ışık giren kapı anlamına gelir. Çok değerli, kolayca zedelenebilir ve birinci derecede korunması gereken bir şeyi anlatırken kullanılırdı. İşte İsrail'de Tanrı'nın önünde böyle büyük bir değer taşımaktadır. Zekeriya 2. bölüm 9. ayette elimi onlara karşı kaldıracağım, köleleri onları yağmalayacak. O zaman siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız der. Elimi onlara karşı kaldıracağım ya da işte ben onların üzerine elimi sallayacağım demektedir bu ayette. Yani Tanrı'nın İsrail'e düşman olanlara gözdağı vermek için sadece elini sallaması yeterli olacaktır. Ve kendilerine kulluk etmiş olanlara çapulmalı olacaklar der. Bir zamanlar kendilerine hizmet etmiş olan köleler artık onların efendisi durumuna gelecek, kendileri de onların yerine geçip köle olacaklardı. Şimdi de kutsal kitaptaki en büyük peygamberliklerden birine gelmiş oluyoruz. aranızda yaşamaya geleceğim der bu ayetlerde Rab. Tanrı bunu harfi harfine demek ister. Yeryüzünün Siyon adındaki o coğrafi yerine orada bulunacak olan belirli bir ulusa yani Siyon kızı olan İsrail halkına gelmeyi kasteder. Zekeriya 2. bölüm 10. ayette Rab, ey Siyon kızı sevinçle bağır çünkü aranızda yaşamaya geliyorum diyor. Ey Siyon kızı sevinçle bağır derken Siyon'un Yeruşalim'de bulunan bir tepe olduğunu hatırlamalıyız. Tanrı Siyon'dan söz ederken Yahudilerden söz etmektedir. Yahudilere verilen bu peygamberlikleri alıp kendimize yönelik yorumlamak yanlış ve tehlikeli olur. Elbette ki kendi yaşantımıza uygulayabiliriz çünkü bu ayette önemli ilkeler yer alır. Birisi bu bir vizyondur diyebilir, haklıdır ama yine de vizyon gerçeğin bir yansımasıdır. Bir arkadaşım Vahiy kitabı konusundaki benim yorumlarımın kendisine uymadığını söyledi. O zaman öyleyse sen nasıl yorumluyorsun diye sordum. Bana bu bir simgedir dedi. İyi ama dedim peki neyin simgesidir? Yok ancak bir simgedir diye tekrarladı. Simge bir şeyin simgesi olmalı ve aynı zamanda anlamlı olmalı diye yanıtladım. Hiç yoktan bir açıklama çıkarıp anlamı budur diyemezsiniz. Anlamını nasıl bilebilirsin? Bir şeyin sembolüdür. Özenle inceleyerek, buna benzer parçalara benzetilerek bu şeyi anlamaya çalışmaktır. Kişisel yorumuma göre tek başına yorumlanabilen bir peygamberlik yoktur. Kutsal kitabın tümünü kullanmakla yorumu denetlemek gerekir. Bu yüzden de Tanrı Siyon benzeyişinde coğrafi deyimi kullanırken İsrail'in Siyon'undan söz eder. Bir de İsrail halkı olan Siyon kızına hitap ettiğini görüyoruz. Bu deyim birçok kez İsrail'e dayanılarak kullanılır. Başka ulusların hiçbirine işaret ederken kullanılmamaktadır. Zekeriya 2. bölüm 11 ve 12. ayetlerde o gün birçok ulus Rab'be bağlanacak. Onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak, siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Rab kutsal topraklarda Yahuda'yı kendi payı olarak miras edinecek ve Yeruşalim'i yine seçecek der. Yeruşalim'i yine seçecek sözü onun Yeruşalim'i bugün henüz seçmemiş olduğunu göstermektedir. Ama seçtiği zaman Yeruşalim kenti tüm yeryüzünün başkenti olacaktır. Unutmayın ki kutsal kitabın hiçbir peygamberlik sözü kendi başına yorumlanmamalıdır. Bir konuda yorum yapılacaksa o konuyla ilgili diğer paralel ayetlere de bakılması gerekir. Bu nedenle isterseniz Yeşaya peygamberin yazdıklarında bulunan bu konuyla ilgili bir bölüme bakalım. Ve son günlerde şunlar gerçekleşecek. Dağların başında Rab evinin dağı pekiştirilecek ve tepelerden yukarı yükselecek. Bütün milletler ona akacaklar ve çok halklar gidecekler ve diyecekler diyen eski çeviride Yeşaya 2. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin. Biz de onun yolundan gidelim. Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak der. Bütün bu gelişmeler Mesih'in yeryüzünde süreceği bin yıllık egemenlik döneminde gerçekleşecektir. Zekeriya 2. bölüm 13. ayette ey insanlar Rabbin önünde sessiz durun. Rab kutsal konutundan kalkmış geliyor der. O günde bütün dünya susacaktır. Bugünlerde konuşma özgürlüğü konusunda pek çok şey duyuyoruz ama o gün geldiğinde çok daha büyük ve muhteşem bir susma özgürlüğü olacaktır. Niye mi? Çünkü Tanrı o zaman kendi tapınağında bulunacaktır. Bu şeyler ileride onun fiziksel varlığıyla yeryüzünde bin yıllık süreyle egemenlik süreceği zamanda yaşanacaktır. Gelecekle ilgili bu kısa açıklamalar Zekeriya peygamberin yaşadığı günlerdeki insanlara büyük bir cesaret vermiş olmalıydı. Ve eminim öyledir. Bu açıklamalar bugün yaşayan bizleri de cesaretlendirmeli ve gayrete getirmelidir. Tanrı'nın her birimiz için bir tasarısı ve amacı var. O hem sizin hem de benim yaşamımda çalışıyor. Evet, kendisine hoşnut eden şeyi hem isteyelim hem de yapalım diye o yüreklerimizde çalışmaya bugün de devam etmektedir. Onunla uyum içerisinde olmak ve onun gittiği yönde gitmek gerçekten harika olacaktır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Elçilerin İşleri 1. Bölüm.
1: Ey Teofilos! İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz.
0: İsa göğe alınıyor.
1: Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecekti.
0: Mattia, Yahuda'nın yerine seçiliyor.
1: Bundan sonra elçiler, Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfayoğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. O günlerde Petrus, yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Yeruşalim'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakeldem adını verdiler. Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın, içinde oturan olmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Justus diye de bilinen Yusuf ile Mattia'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Mattia'ya düştü. Böylelikle Mattia 11 elçiye katıldı.
0: 2. Bölüm. Kutsal Ruh'un Gelişi.
1: Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Girikliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler.
0: Petrus'un Pentekost günü konuşması.
1: Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalem'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım, sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabb'e yakaran herkes kurtulacak. Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceğe görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O, ölüler diyarda terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı, İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerine elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.
0: İmanlılar arasındaki birlik.
1: Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor ve her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.
0: 3. Bölüm: Sakat Dilenci'nin iyileştirilmesi.
1: Bir gün Petrus da Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus da Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus da Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, "Bize bak," dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum," dedi. "Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü." Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler.
0: Petrus'un tapınaktaki konuşması.
1: Adam Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Bütün halk hayret içinde Süleyman'ın eyvanı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi. "Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı, atalarımızın tanrısı kulu İsa'yı yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'inin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmişti. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti. Tanrınız Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir. Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti. Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı sizleri kötü yollarınızdan döndürüp kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.
0: 4. Bölüm: Petrus'la Yuhanna yüksek kurulun önünde.
1: Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar, akşam olduğu için ertesi güne de kapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Başkâhin Hanna'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkâhin soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus da Yuhanna'yı huzurlarına getirip onlara ''Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. Halkın yöneticileri ve ileri gelenler, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Kurul üyeleri, Petrus da Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyileştirilen adam Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar. Bu adamları ne yapacağız dediler. Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Böylece onları çağırdılar, İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus da Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti.
0: İmanlılar cesaret için dua ediyor.
1: Serbest bırakılan Petrus da Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedi. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti. Rabbe ve Mesih'ine karşı. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kente İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.
0: İmanlılar her şeylerini paylaşıyorlar.
1: İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı. Parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.
0: 5. Bölüm. Hananya ile Safira.
1: Hananya adında bir adam, karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona, Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, "Söyle bana, tarlayı bu fiyata mı sattınız?" diye sordu. "Evet, bu fiyata," dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. "Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar." Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Sonsuz bir hayat.
4: Gerçeği tam.
5: Radio Light.
3: 103.6.
5: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: excited about your future.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

0: me. Take the limits off. Release me. Release me.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6.
1: Radio Light.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.

Oh, yeah.

0: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bir Umut Kadınlarına hoş geldiniz.
1: Ben Semire.
0: Ben Serap. Yeniden sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Programımıza başlamadan bizlere görüş ve önerilerinizi paylaşmak isterseniz eğer ulaşabileceğiniz e-posta adresini vermek istiyoruz. E-posta adresimiz
1: umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyoruz.
0: umutkadınları@hotmail.com.
1: Sevgili dostlar, gerek kişiler ve gerekse evliliklerde anlaşmazlıklar konusunun önemli olduğunu düşündüğümüzden dolayı bugün de bu konuyu tekrar sizlerle ele almak istiyoruz.
0: Evde yaşanılacak bir anlaşmazlığın nasıl bir şey olduğunu hepimiz biliriz. Bu çok rahatsız edici bir duygudur.
1: Dostlar ve aile bireyleri arasındaki gerginlik hangi biçimde olursa olsun hiçbir zaman hoş değildir. Aslında bir anlaşmazlık çıktığında eğer taraf değilsem korkuyla geri çekilirim. Eğer tarafsam öfkelenmemeye ve sonradan pişman olacağım sözler söylememeye dikkat etmem gerekir.
0: Seni çok iyi anlıyorum. Anlaşmazlıklar kaçınılmaz olduğuna göre bu konuda hatırlatmalara ihtiyacımız var. Bugün yine bizlerle birlikte anlaşmazlıkların halledilmesinde neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Ayrıca yine bugünkü programımızda öğrenme bozuklukları hakkındaki konuşmamıza da devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Yeni bir Umut Kadınları programı işte başlıyor. Kulağınız bizde olsun.
1: Yaşamda bazı şeyleri kavrama güçlüğünü hepimiz çekeriz. Bazıları okurken, bazıları da el işlerini yaparken zorlanır. Bu zaman zaman olması beklenen bir şeydir. Zira hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama kişide bir becerinin oluşmasını ve gelişmesini açıkça engelleyen bir öğrenme bozukluğu varsa o zaman ne olur? İşte bugün bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Önceki konuşmamızda sizlere yaratıcımızın insan oğluna verdiği öğrenme yeteneğinden söz etmiştik. Beynimiz eşsiz ve karmaşık bir yapıya sahiptir. İnsan beyni ana rahminde gelişmeye başlar. Gelişen sinir ağları beynin farklı bölgeleri arasında iletişimi sağlar. Doğumdan sonra bu sinir ağlarına yenileri eklenir. İnsan böylelikle öğrenir ve çeşitli deneyimler yaşar. Beynin sağ ve sol olmak üzere iki bölümü vardır. Her bölümün kendine özgü bir dizi işlevi vardır. Sinir ağları bu iki bölüm arasında iletişim sağlayarak belirli işlevlerin yerine getirilmesini mümkün kılar. Ancak bazen sol ve sağ bölümler arasında düzgün iletişim sağlanamaz ve öğrenme kesintiye uğrar. Bunun nedeni sinir ağlarının uygun uyarıları ve bilgiyi iletememesidir. Öğrenme bozukluğu beynin içindeki iletişim bozukluğundan kaynaklanır. Bu kişiler de normal insanlar gibidir. Yani görme ve duyma yetileri normaldir. Fiziksel bir engelleri yoktur. Genellikle normal ve hatta bazen üstün zekaya sahiptirler. Buna rağmen bu kişiler diğer insanlardan farklıdır. Farklı biçimde öğrenirler ve dünyayı, çevrelerindeki şeyleri farklı biçimde algılarlar. Bu kişilerin yaşadığı özel sorunlar her zaman bariz değildir. Ama genellikle aile ve arkadaş grubu içindeki diğer insanlara garip gelirler. Her insan büyürken öğrenme güçlüğü çekebilir. Oysa öğrenme bozukluğu olan kişi bu güçlüğü devamlı olarak yaşar. Bu yüzden kendini başarısız görmeye ve öz saygısını yitirmeye başlayabilir. Elbette böyle olması gerekmiyor. Öğrenme bozukluğu hakkında bilgimiz arttıkça bu insanlara nasıl yardım edebileceğimizi de keşfedebiliriz.
0: Öğrenme bozukluğu olan kişi en iyi yardımı öğrenme terapisinden alacaktır. Eğer böyle bir uzmana erişim olanağınız varsa ona başvurmanız doğru olur. Ancak bu uzmanın derslere yardımcı olmanın ötesinde daha kapsamlı bir donanıma sahip olması gerekir. Çünkü öğrenme bozukluğu olan bir kişinin asıl ihtiyacı sadece matematik ve okuma derslerinde yardımcı olmak değildir. Onun sinir ağlarındaki iletişimi geliştirecek bir takım özel uyarılara ihtiyacı vardır.
1: Eğer yaşadığınız bölgede bir öğrenme bozukluğu uzmanı yoksa ne yapabilirsiniz? Birçok şey yapabiliriz. Bu programda anne babalar için öğrenme bozukluğu rehberi Çocuğunuzu Anlamak ve Ona Yardım Etmek adlı kitaptan bazı bilgileri sizinle paylaşacağız. Bu bilgiler hem ebeveynlere hem de diğer aile bireylerine ve öğretmenlere yardımcı olacak niteliktedir. Öğrenme bozukluğu olan kişiyle ya da çocukla ilgilenirken unutulmaması gereken bazı basit kurallar vardır. Bu kurallardan 9 tanesini size açıklamak istiyoruz. Birincisi, onunla her gün belirli bir zaman geçirin. İkinci olarak, yumuşak ama kararlı bir sesle konuşun ve sabırlı olun. Üçüncü madde olarak da komutları ve bilgileri kısa ve basit tutun. 4. Onun yapabileceği işleri tamamlaması için ısrar edin. Yumuşak bir biçimde tabii. 5. olarak da en küçük başarısında bile onu övün. Başarısızlıklarını vurgulamayın. Onu dinleyin, rahat olun ve birbirinizden zevk alın. Ve 8. madde olarak da açık sözlü olun. Son olan madde de her zaman olumlu olun. Eğer bu maddeleri öğrenme bozukluğu olan kişilerde uygularsak bunun faydasını göreceğiz.
0: Önceki konuşmamızda öğrenme bozukluğunun etkili olduğu bazı alanlardan, yani duyulanı hatırlamayı sağlayan işitsel ve görüleni hatırlamayı sağlayan görsel bellekten söz etmiştik. Bu konuda yararlı olacak bazı öneriler şunlar olabilir. İşitsel bellek için çocuğun sesi çıkaran nesneyle ya da kişiyle çıkardığı sesi eşleştirmesine yardım edin. Örneğin çocuğa kapı zili ya da gitar gibi nesnelerin çıkardığı sesleri dinletin. Bu sesleri taklit edin ve çocuğun da taklit etmesini sağlayın. Evde ses çıkaran nesneleri çocuğa gösterin ve seslerini taklit edin. Sonra da bu sesleri onun da taklit etmesini isteyin. Masaya ses veren nesneler, örneğin düdük, çıngırak, çekiç ve çatal bıçak koyun. Bu konuda evde ne varsa kullanabilirsiniz. Bu nesneleri kullanarak ses çıkarın ama çocuk sizi görmesin. Sonra çocuktan bu sesleri çıkaran doğru nesneyi seçmesini ve çıkardığı sesi tekrarlamasını isteyin. Yapabileceğiniz bir başka şey daha var. Parmaklarınızla ya da el çırparak belirli bir

0: için ve parmağıyla bu biçimin üzerinden gitmesini isteyin. Sonra da ondan evdeki daire biçimindeki nesneleri bulmasını isteyin. Aynı şeyi başka biçimlerle tekrarlayın. Şunu da deneyebilirsiniz. Makarna, boncuk ya da düğme gibi malzemeyi ipliğe dizerek farklı biçimler oluşturun. Çocuğun da aynı biçimi tekrarlamasını sağlayın. Basit şekillerle başlayıp gittikçe zor şekillere geçin. Masaya birkaç nesne koyun. Örneğin 3 nesne ile başlayabilirsiniz. Çocuk birkaç saniye bu nesnelere baksın, ardından gözlerini kapatsın. Nesnelerden birini kaldırın ve daha sonra çocuktan hangisinin eksik olduğunu söylemesini isteyin. Çocuk ilerleme kaydettikçe nesne sayısını arttırın. Bu alıştırmayı bir başka biçimde de yapabilirsiniz. Nesneleri belirli bir düzen içinde yerleştirin. Çocuk birkaç saniye bunlara baksın ve ardından gözlerini kapatsın. Bu arada nesnelerin yerlerini değiştirin. Sonra da çocuktan nesneleri aynı düzende yerleştirmesini isteyin. Bir başka yöntem de şudur. Çocuk pencereden dışarı baksın ya da bir resim incelesin. Sonra da gördüklerini anlatmasını isteyin. Tekrar bakmasını isteyebilirsiniz. Daha fazla bir şeyler görüp görmediğini sorun. Bu alıştırmayı belirli bir biçim ya da renk üzerinde odaklanarak da uygulayabilirsiniz.
1: Gelecek programımızda da öğrenme bozukluğu hakkında bilgilere ve pratik önerilere yer vermeye devam edeceğiz. İlk bölümümüzün sonunda sözlerime Kutsal Kitap 139. Mezmur'dan bir ayetle son vermek istiyorum. 13. ayette şöyle yazıyor. İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. Bu sözlerden de anlıyoruz ki yaşamımız Rabbin elindedir. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi tekrar kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir müzik arasından sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde sizlerle öğrenme bozukluğu hakkında konuştuk. Ayrıca öğrenme bozukluğu olan kişiyle ya da çocukla ilgilenirken unutulmaması gereken bazı basit kurallara birlikte baktık. Bu konuya ileriki programlarımızda da değinmeye devam edeceğiz.
1: Sevgili dostlar, geldik programımızın ikinci bölümüne. Programımızın başında söylemiştik, anlaşmazlıklar konusunda bu hafta da devam etmek istiyoruz. Sizin de değinmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bize yazın. İşte bize ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com.
0: Evet, Semire'nin de dediği gibi anlaşmazlıklar konulu söyleşimize devam ediyoruz. Bazıları vardır ki adeta anlaşmazlıklardan beslenirler. Siz de benim gibi bu tür insanlarla karşılaşmışsınızdır eminim. O insanlar niçin farklıdır? Niçin anlaşmazlıktan hoşlanır gibi görünürler? Bunun nedeni nedir sizce?
1: Bence bu bir kişilik özelliğidir. Bazı insanlar vardır ki saldırgandır ya da başka bir ifadeyle gerginlikten hoşlanırlar. Tartışma ortamlarında bulunmayı tercih ederler. Bunun bir nedeninin duygusal yapıları olduğunu düşünüyorum. Yapıları böyledir. Bu bir ölçüde davranışsal ve sonradan öğrenilen bir şey olsa da kişiliklerinin bir özelliğidir bazı insanların. Kişinin anlaşmazlıktan beslenmesinin bir nedeni de her şeyin en doğrusunun kendisinin bildiğini sanmasıdır. Kişi sorunun yalnızca kendi bildiği yoldan çözümlenebileceğine inanır, görüşleri bildirir ve asla değiştirmez. İlginç ama bir ailedeki 3-4 çocuğun her biri farklı olabilir. Kişiliklerinde farklılıklar vardır. Bir de bazıları vardır ki anlaşmazlık içinde yaşamayı öğrenmiştir. Örneğin anne babası sürekli kavga etmiştir. Yaşamı boyunca bir kez kavgaya ya da tartışmalara tanık olmuştur. Bu yüzden başka bir şey bilmez. Öyle ki anlaşmazlığa düşmediği takdirde kendisini rahatsız hisseder. Çünkü bu şekilde yetiştirilmiştir ve böyle bir ortamda büyümüştür.
0: Bizi dinleyen dostlarımız da merak ediyordur. Sözünü ettiğin zararlı anlaşmazlığın yanı sıra yararlı olan anlaşmazlık da var mıdır acaba? Böyle bir şey var mı?
1: Elbette var. Ancak anlaşmazlıkla kavga etmenin arasındaki farkın bilincinde olmalıyız. Kavga etmek kişiyi yorar, yıpratır. Kişinin esnekliğini, uzlaşma duygusuna zarar verir. Bir başka ifadeyle kavga ya da ağır tartışmaların yıkıcı etkileri vardır. Kişi kendi görüşünde ısrarcı olur ve daha sonra geri adım atamaz. Öte yandan anlaşmazlığın tarafları sorunun çözümlenmesi için ortak bir amaç güdüyorsa ben buna yararlı tartışma derim. Bazen hararetli olsa da yine sadece bir tartışmadır. Tarafların amacı sorunun çözülmesi için birbirlerini farklı biçimde düşündürmeye yöneltmektir. Bunun yararlı türden bir anlaşmazlık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü taraflar birbirlerinden bir şey öğrenir. Bu şahsen benim için yararlıdır. Çünkü sorunların üstesinden gelmek için işbirliği yapmış olurum. Kişiler arasında mesela bizim aramızda da anlaşmazlıklar olduğu zamanlar olmuştur. Ama ne yapmaya çalışıyoruz? Birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Eğer benim düşüncem doğru değilse, evet bunu kabul etmeliyim, diretmemeliyim. Yani anlaşmazlıklar bu yönden iyidir. Bir şeyler öğrenmek adına, bir şeyler öğrenip değişmek adına yararlı olabilir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Kişisel ilişkilerde yaşanan anlaşmazlıklar en şiddetli olanıdır. Çünkü işin içine duygular girer ve insanlar incinir. Ancak bu tür sorunların üstesinden gelindiğinde taraflar güçlenir. Bazen de ilişkiler güçlenir. Eğer iş ortamındaysa yapılan iş daha iyi yapılmaya başlar. Bu tür bir olay aile içinde baş gösterebilir. Aile bireyleri birlik içinde yaşamayı öğrendiği zaman tüm aile kazançlı çıkar. Bence anlaşmazlıktan kaçınarak birlik içinde yaşamak mümkün değildir. O halde anlaşmazlığın yararlı ya da zararlı olmasını belirleyen faktör sorunu çözümleme biçimidir.
1: Anlaşmazlıktan hoşlanır gibi görünen kişiler hakkında konuştuk. Peki anlaşmazlığı olumsuz biçimde idare etmenin yolları hakkında neler düşünüyorsun diye soracak olursak, örneğin konunun bir başka boyutunu ele alalım. Anlaşmazlık karşısında insanın verdiği olumsuz tepkilerden bazıları nelerdir diye düşünecek olursak, bence insan eğer ilişkiyi sürdürmekten daha çok karşı tarafa karşı üstünlük sağlamayı amaçlıyorsa daha saldırgan bir biçimde tepki verme eğiliminde olacaktır. Bunu nasıl yapacağını çok daha iyi bilir. Anlaşmazlık karşısında verilen birkaç olumsuz tepkiden söz edebiliriz. Bunlardan birisi dava açma yoluna gitmektir. Kimi durumlarda kişiler aralarındaki sorunları çözümleyemedikleri durumlarda mahkemeye başvururlar. Bu da ilişkiye daha fazla zarar verir. Mahkeme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, kişiler arasındaki ilişkilerin düzelmesi ya çok uzun zaman alır, bazı durumlarda ise hiç düzelmez. İkinci olumsuz tepki, saldırganlaşmaktır. Bazıları anlaşmazlık yaşadıkları kişileri güç kullanarak ya da korkutarak alt etmeye çalışır. Buna dedikodu ve iftira gibi sözlü saldırılar ve fiziksel şiddet de dahildir. Kişi bir başkası hakkında dedikodu yaptığı zaman diğer insanlara o kişi hakkındaki kendi görüşünü benimsetmeye çalışır. Soruna kendi açısından bakmalarını ister. Anlaşmazlığa düştüğü kişi hakkında tüm bildiklerini üstüne biraz da kendisinden katarak anlatır. Evden eve, kişiden kişiye gidip onun hakkında konuşur, dedikodu yapar. Bu ilişkileri yıpratan son derece zararlı bir davranıştır.
0: Aile içinde özellikle eşler arasında yaşanan anlaşmazlıklarda maalesef fiziksel şiddet kullanılması oldukça yaygındır. Aile içi şiddet son derece vahim bir durumdur. Birçok ülkede temel bir sorundur. Anlaşmazlıklar karşısında vereceğimiz tepkiye çok dikkat etmeliyiz. Karşımızdaki kişinin itibarını ve onurunu zedeleyebileceğimizi unutmamalıyız. Bir müzik aramız olacak ve bu aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa ve güzel bir müzik arasından sonra programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bugün sizlerle ilk bölümümüzde öğrenme bozukluğunu ele aldık. İkinci bölümümüzde ise anlaşmazlıklar konusuna değindik. Diliyoruz ki sizler için faydalı olmuştur.
1: İyi sözlerin söylenmesi kolaydır ama değeri büyüktür derler.
0: İyi sözler söylemek bize hiçbir şeye mal olmaz sevgili dostlar. Bugün sevdiğiniz birilerine iyi sözler söylemeyi isteyin ve bunu yapın.
1: Olumlu bir söz söylemek için harcanan güç, olumsuz bir söz söylemek için sarf edilen güce eşittir. Hatta bazen daha da azdır. Araştırma sonuçları, zor ve sıkıntılı durumlarda bile söylenen olumlu sözlerin insan bedenini rahatlattığını gösterir. Olumlu sözcükler ilişkileri rahatlatır ve esenlik veren bir ortam yaratır. Bu da rahatlamaya, gevşemeye, yenilenmeye ve hatta uykuya neden olur.
0: Öte yandan yaygın inanışın aksine olumsuz sözler gerilimi gidermez. Bedende sürekli bir gerginlik yaratır. Kaslar ve damarlar gerilir. Bunun sonucunda yersiz ve mantıksız davranışlar ortaya çıkabilir. Süre gelen olumsuz sözler ilişkilere zarar da verir. Bu da ahengi yok eder. Sinirleri yıpratır ve uyku düzenini olumsuz etkiler. Bunların hepsi sağlığımız için zararlıdır. Genel sağlığımız için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri de konuşma alışkanlığımızı değiştirmektir.
1: Evet sevgili dinleyici, ilişkinde sağlığını ve ahengi korumak istiyor musun? Kutsal kitapta özdeyişler kısmında hoş sözler petek balı gibidir, cana tatlı ve bedene şifadır diye yazılmıştır.
0: Sizin de bunu denemenizi öneriyoruz. Birine iyi bir şeyler söyleyin ve vereceği karşılığı görün.
1: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Programımıza son vermeden önce bugünkü konumuzla ilgili olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Herhangi biriyle bir sorun yaşıyor olabiliriz. Bir anlaşmazlığımız da olabilir. Henüz çözümlenmemiş bir sorunumuz olabilir. Benim duam o ki Rab bütün yüklerinizi, sorunlarınızı, yaşadığınız anlaşmazlık konularını üzerinizden alsın. Sizleri kendi esenliği ve sevgisiyle doldursun. Ve bütün ağır yüklerden, sorunlardan özgür kılsın. Bir başka Umut Kadınları programımızda buluşuncaya dek esen kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Annelik hiçbir zaman kolay değildir. Ancak bir kadın için bu neredeyse dayanılmazdı. Meryem, küçücük bir bebekten yetiştirdiği oğlunun çarmıhta ölmesini izlemek zorunda kaldı. Meryem, bugünkü annelere adanmışlık ve bağlılık hakkında çok şey öğretebilir. Bizi dinlemeye devam et. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Annenin Yüce Çağrısı adlı mesajı birlikte dinleyelim.
3: İnsanlara, bu arada ben hamileyim ama henüz evli değilim. Bir melek geldi ve bana bebeğin Tanrı'dan geldiğini söyledi demek Meryem için kolay değildi. Komşuları da tabii kesin öyledir demişlerdir. Kolay değildi ama her şeyden önce Meryem kendini Tanrı'ya verdi. Bir anne olarak sorumluluğunu benimsedi ve küçük bebeği İsa'yı Tanrı'ya adadı. Aman Tanrım. Anne babalar. Bu arada dizimizin bir sonraki mesajı babalarla ilgili ama şimdi annelerle konuşuyorum. Bir çocuğunuz olduğunda Tanrı'nın göklerden size bu benim çocuğumdur, onu benim için yetiştir dediğini gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Çünkü bunun için bir gün hesap vereceğiz. Ve anne babalar lütfen. Ve özellikle annelere söylüyorum, eğer kırgınsan, seni terk ettiği ve şimdi çocuğunu tek başına yetiştirmek zorunda olduğun için çocuğunun babasına öfkeliysen ve kurabileceğimiz yüzlerce farklı senaryo var, lütfen çocuğunun babasına karşı hissettiğin bu olumsuz duyguları ona aktarma ve öfkeli bir anne olma. Geçmişin nasıl olursa olsun bu sorumluluğu memnuniyetle kabul et ve ah Tanrım, bu çocuk bana senden geldi ve onu sana yücelik getirmesi için yetiştireceğimdi. Meryem başına neler geleceğinden habersizdi. Bunun için kendi ailesinde yaşadığı zorluklara çok şaşıracağız. Bildiğin gibi Şimon burada ona şöyle diyor. Ben bunu fark ettim ama dün akşamüstü bunu okurken birden kafamda netleşti. Şimon daha sonra tapınakta konuşurken Meryem'le konuşuyordu. Yusuf'la konuşmuyordu. Bunun nedeni daha sonra netleşecek ama burada şöyle diyor. Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi. Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak. Annelikte birçok sevinç yaşanır ama çoğu zaman üzüntüler de bu görevin bir parçasıdır. Biraz sonra açıklayacağımız gibi Meryem bu acıya katlanmak zorunda kalacaktı ve belli ki kocası olmadan tek başına katlanmak zorunda kalacaktı. Ne kadar büyük bir mücadele. Ama kimi yetiştirdiğini bilmiyordu. Yani onun Tanrı'dan gelen bir çocuk olduğunu biliyordu ama bunun ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ve sevgili arkadaşım, sen de kimi yetiştirdiğini bilmiyorsun. Geçen hafta Charles Swindoll tarafından yazılmış bir kitap okuyordum. Yazar uzaktan arkadaşım olduğu için kendimi ünlü hissediyorum. Çok iyi bir vaizdir. Büyük olasılıkla onu radyoda dinlemişsindir. Bir sürü istasyonda çıkıyor. Okuduğum kitapta annesiyle babasının onu istemediklerini ve her zaman abini kayırdıklarını yazmış. Neden abin gibi olmuyorsun falan filan. Bir şey söyleyeceğim. Neden olalım ki? Kendi kendime Tanrı aşkına Charles Swindoll'u yetiştiriyorsun ve ona karşı tavrın bu öyle mi diye düşündüm. Kimi yetiştirdiğin hakkında hiçbir fikrin yok. Onu yetiştir. Onu İsa için yetiştir. Sen de bir gün hoş bir sürprizle karşılaşabilirsin. Adama. Sırada özenle büyütme sorumluluğu vardır ve bu da Meryem'in omuzlarına yüklenmiştir. Şimdi buna da bakacağız. Luka 2'de yer alıyor ve keşke öyküyü okuyabilsek ama zamanımız yok. Bildiğini varsayıyorum. İsa'nın anne babası Fısıh Bayramı için Yeruşalim'e gitti. İsa 12 yaşındaydı. Artık geri dönüyorlardı ve bir günlük yol gittikten sonra İsa'nın yanlarında olmadığını fark ettiler. İsa'nın arkadaşları vardı, akrabaları vardı. Büyük olasılıkla artık kardeşleri de vardı. Çünkü toplamda 4 erkek ve en az 2 kız kardeş vardı. Bu yüzden kendi kendilerine İsa onların yanındadır diye düşündüler. Yanlarında daha sonra doğan küçük çocukları vardır diye de düşünüyorum. Bu şekilde bir günlük yol gittiler. İsa'nın yanlarında olmadığını fark etmediler. Sonra Yeruşalim'e geri döndüler. Şimdi sadece metni okuyorum. Onu bulmaları 3 gün sürdü. Muhtemelen şöyle düşündüler. Ah, Yeruşalim'de mahalledeki çocuklarla oynuyordur. Ama orada değildi. Hiçbir yerde yoktu. 12 yaşındaki bir çocuğun tapınakta ne işi vardı? Böylece 3 gün sonra onu buldular. Hiç çocuğunu kaybettin mi? Küçük bir apartman dairemiz vardı. Torunlarımdan biri düğmeye basıp asansörü çağırıp binmiş. Asansörde yalnız olduğunu fark etmemiş. Farklı bir katta asansörden inmiş ama doğru katta olduğunu sanmış. Çünkü bütün katlar birbirine benziyor. Biz tabii ki çocuk nerede? Sen alt kata bak, ben üst kata bakayım. Çocuğu bulmamız lazım diye düşünüyorduk. Bir futbol maçında 12 yaşındaki çocuğunu kaybettiğini düşünebiliyor musun? Saçlarına o anda aklar düşerdi diye düşünüyorum. Şimdi annesi konuşuyor. Konuşmaya annesi yön veriyor. Annesiyle babası onu görünce şaşırdılar. Annesi, çocuğum bize bunu niçin yaptın? Bak babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk dedi. Ben de öyle düşünüyorum. O da şöyle cevap verdi. Beni niçin arayıp durdunuz dedi. Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? İsa'nın anne babası olmak kolay değil. Kalıpları kırıyor. Ne demek babamın evindeyim? Senin babanın evi Nasıra'da, marangoz dükkanının yanında. Şu anda senin de orada olman lazım. Ama İsa, hayır. Benim babamın evi burası dedi. Onu yetiştirmek kolay değildi. Her zaman insan oluşundan değil, Tanrı oluşundan söz ediyordu. Kutsal kitabın orijinal dilinde İsa Meryem'e anne diye hitap etmez. Kadın diye hitap eder. Diğer dillere anne olarak tercüme edildiği zamanlar olmuştur. Bir düğüne gittiler ve düğünde şarap bitti. Tamam anne diyor. Hayır, ona anne demiyor. Ona kadın diyor. Kadın, benden ne istiyorsun? Benim alanıma girme diyor. Söylediği şey budur. Şimdi İsa'yı çarmıha gelmişlerdi ve ölüyordu. Bunu Yuhanna 19'dan okuyabilirsin. Şöyle der. Anne, işte oğlum. Sonra Yuhanna'ya bakar ve işte annen der. Ama kendisi ona anne demez. Neden? Meryem onun bedensel yönüydü ama o özünün Tanrı olduğunu biliyordu. Göklerdeki babasına karşı sorumlu olduğunu biliyordu. Ve en başından beri bu bağı, bu bedensel bağı koparmak istedi. Böylece Meryem onun ruhsal bir bağ olduğunu anlayacaktı. Çünkü bu sıradan bir çocuk değildi. O kesinlikle sıradan bir çocuk değildi. İsa'ya diğer çocuklarına davrandıkları gibi davranmadıklarını düşünüyorum. Sen de her çocuğuna farklı davranmalısın. Çünkü her çocuk farklıdır. Eğilimleri farklıdır. DNA'sı farklıdır. Tek bir davranış şekli hepsine uymaz. Bazı çocuklar çok hassastır. Bir bakışın bile onları ağlatmaya yeter. Bazı çocukların ağlaması için bir bakıştan çok daha fazlası gereklidir. Böyle bir akrabam var. Kim olduğunu belli etmemeye çalışacağım. Çikolataları yediği için cezalandırılırken uzanıp bir tane daha almıştı. O da İsa değildi. Ama Meryem bunu aşmak zorundaydı. Kutsal kitap İsa'nın onlarla birlikte Nasıra'ya gittiğini ve onları dinlediğini söyler. Meryem bütün bunları yüreğinde sakladı. Meryem bu annelik işini çözmeye çalışırken İsa da bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. Son derece sıradan ama aynı zamanda eşi benzeri olmayan koşullarda büyüdü. Çocuklarına aynı şekilde davranma. Çocuklarını tanı. Çocuğunu anlayabilmek için dua et ve ona o şekilde davran. Onu Tanrı'nın isteğine uygun şekilde yetiştir. Şimdi Meryem'in yaşadığı asıl zorluğa geliyoruz. Tapınaktaki bu olaydan sonra Yusuf'un adını bir daha duymuyoruz. Yusuf gitmiş olamaz çünkü birazdan göreceğimiz gibi başka çocukları da oluyor ama Yusuf'la ilgili başka ayrıntı verilmez. Her şey Meryem'in üstüne kalmıştır. Bu sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Güçlü bir kadın olduğundan en ufak bir kuşkum yok. Şimon onun kalbine adeta bir kılıcın saplanacağını söylemişti. Herodes'in Betlehem ve çevresindeki 2 yaşının altındaki bütün erkek çocukları öldürmesiyle bu kılıcı görmeye başlıyoruz. Herodes bunu İsa'yı ortadan kaldırmak için yapmıştı. Meryem bunların oğlu nedeniyle yaşandığını hemen anlamıştı. Ferisilerin İsa'nın yüzüne biz zinadan doğmadık diyerek onun zinadan doğduğunu ima etmeleri gibi kutsal kitapta okuduğumuz birçok tartışmaya göğüs germek zorunda kaldı. Anneni tanıyoruz, sen doğduğunda evli değildi. Meryem bütün bunları dinlemek zorunda kaldı. Bütün bunlara katlandı. Bir de aile içindeki zorluklar vardı. Şimdi tam olarak kaç çocukları olduğunu anlamak için kutsal kitaba bakalım. Markos 6. bölüm 2 ve 3. ayetler söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Şimdi buna dikkat et. Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri burada aramızda yaşamıyor mu? Bunların hepsi İsa'nın üvey kardeşleriydi. 4 erkek kardeşi olduğu kesindi ve en az 2 kız kardeşi vardı. Çünkü onlardan çoğul olarak söz edilmiştir. En büyük oğlu İsa olmak üzere 6 çocuğu daha çekip çeviriyordu. Bunu hayal edebiliyor musun? Merhaba arkadaşlar. Bugün bizi dinleyen bütün annelerle

0: 10 mesajdan oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı dizisinin Annenin Yüce Çağrısı adlı ikinci mesajını dinledin. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında Meryem'in annelik çağrısı bize anneliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Sonsuz bir hayat.
3: Gerçeği tanıtan.
4: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünya nedir? Başka bir dünya aslında hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık, biraz da denge oluşturarak bambaşka dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu göstermeye çalışan bir kişisel gelişim programıdır. Ama bildiğiniz gibi arada sırada eğlencelik konular da işliyoruz. Bugün de bunlardan biri, değil mi Gamze?
1: Evet.
0: Arada eğlenmeye ihtiyacımız var.
1: Keyifli bir konu.
0: Tabii o kadar böyle mutluluk hormonlarından falan bahsediyoruz. Neticede onlarda da diyor birazcık eğlencelik şeyler yapın, videolar izleyin, eğlencelik radyo programları dinleyin diyor değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Şimdi senin o güzel girişlerinden bir tane dinleyelim. Hadi bakalım, doğrudan dalalım konuya.
1: Hadi bakalım dalalım. Evet, sürekli bizi dinleyenler biliyorlar. Arada da eğlenceli konuları da deniyoruz tabii ki dediğimiz gibi bugün de. Onlardan bir tanesini işleyeceğiz. Hiç düşündünüz mü hayatımıza yerleşmiş belli başlı şeylerin fikirlerini? Örneğin tükenmez kalem, örneğin şaka günü. Nereden çıktılar? Hatta bazı şeylerin çıkış noktalarını bilmek onlara verdiğimiz önem seviyesini bile değiştirebiliyor belki. Hadi bakalım, bazı icatlar ya da böyle alışkanlıklar var. İlk nasıl oluşmuş, bunlara biraz bakalım bugün.
0: Hadi bakalım.
1: Evet. Öncelikle bu konu fikri nereden geldi?
0: Ya geçenlerde bazı mobilyaların ve böyle kıyafetlerin vesaire nasıl çıktığıyla alakalı bir video gördüm.
1: Hı-hı.
0: Ondan sonra nasıl böyle hani şu an için örneğin topuklu ayakkabı birazdan bahsederiz de. Aa, ne kadar işte böyle elegant görünen bir şey, seçkin görünen bir şey ama aslında nereden çıktığını bilince insan ay diyor yani.
1: Evet.
0: Bir şeyleri bilmek, şimdi çok yaşayı vesaire de öğreneceğiz. Hı-hı. Aslında bazı alışkanlıklarımızı bile değiştirebiliyor. Batıl inançlarında ya da otomatik yaptığımız şeyler, işte birisi hapşursun çok yaşa diyelim. Niye aslında arka planını bilsek? Sanki bunu demezsek kendimizi kötü hissediyoruz ya, suçlu hissediyoruz. Ay, yaşamasını yoksa istemiyor muyum ben bu kişi hapşırdı ama falan diye. Bunların farkında olmak güzel bir şey. Bazı günleri niye kutluyoruz, bazı şeyler nasıl icat edildi vesaire, onlara bakacağız bakalım. Üzerlerine de biraz biraz konuşacağız tabii.
1: Peki sana tuhaf gelen, anlatmak istediğin başlangıçlar var mı?
0: Var. Ay, işte sen de biliyorsun, topuklu ayakkabı meselesi var. Berger koltuk var. Şimdi şöyle kısaca anlatalım. Topuklu ayakkabı aslında özellikle böyle apartman topuklar.
1: Evet.
0: Orta çağda mıydı Fransa'da bildiğim kadarıyla. Sokaklar, tam kelimeleri kullanmayayım da, sokaklar çok kirli olduğu için, yani çok pislik varmış sokaklarda. Dolayısıyla kıyafetleri kirlenmesin diye icat edilmiş bir şeymiş. Hani o topuklardan dolayı bir pisliğe vesaire bastığınızda etkilenmiyorsunuz. Evet. Aslında amacı buymuş. Sonradan bir hani moda ürünü olarak ortaya çıktı. Şimdi düşünsek, aa, bu topuklu ayakkabının normalde menşei buydu diye pisliğe basmamak için giyiyorduk biz bunu diye kimse inanmaz herhalde.
1: Evet, kesinlikle.
0: Berger koltuğu da o zaman kadınların böyle kasnaklı tuhaf korseleri ve çok biliyorsunuz böyle kabarık inanılmaz tuhaf elbiseleri olduğu için aslında kolay oturabilsinler, böyle oturuyormuş gibi sadece ilişiyorlarmış koltuğa, kolay oturabilsinler diye aslında yapmışlar.
1: Hı-hı.
0: O da ilginç, yani neden o kadar rahatsız bir kıyafet giydiriyorlar? O da zaten kadın hakları tarihi falan okursak,
1: evet,
0: orada görünen bir şey.
1: Evet.
0: Senin var mı hatırladığın?
1: Benim var, evet. Mesela kurşun asker oyuncakları var. O dönemde aslında çocuklar için işte yapılmış bir oyuncak ama ne kadar zararlı bir şey. Hı-hı. Sonrasında bu fark edilip de üretimi devam etmemiş.
0: Evet, sonuçta kurşun zehirli bir madde.
1: Evet, zehirli bir madde.
0: Şimdi bazı plastikleri bile kanserojen olduğu için çocuklardan uzak tutmaya çalışıyoruz.
1: Hı-hı.
0: O zaman kurşun gerçekten çok ciddi bir sorun yani.
1: Evet.
0: Aslında hayatımızda normalde kullandığımız pek çok teknoloji, teknoloji olması için illa dijital olması gerekmiyor. Gençlere teknoloji deyince doğrudan yapay zeka vesaire algılıyorlar ama aslında mesela teflon maddesi de bir teknoloji. Ben bir yere, şimdi markanın adını söylemeyeyim ama, çok ünlü bir ilaç firmasının Almanya'daki fabrikasına gitmiştim. Aslında aynı zamanda bir bilim merkezi. Ve orada yapılan çalışmalar aslında ilaç üretmekten çok ham maddeyi bulmaya yönelik. Yani nasıl bir sünger yapabiliriz ki asla deforme olmasın, sürekli tekrar eski şekline dönsün? Ya da nasıl bir madde üretelim ki her şeyden bir şeyi korusun, ısıyı doğru yaysın vesaire gibi? Teflon da böyle maddelerden bir tanesi. Aslında normalde sanıyorum, yani Alman değil teflon, ama normalde tanklar için ve silahlar için üretilmiş bir madde. Sonradan biz tavaların içine, tencerelere onları kaplayıp güzel bir şekilde, evet, aa ne güzel kayıyor gidiyor ama işte şey pişmiyor, köftelerimiz, yumurtamız falan diye o şekilde kullanmışız. Normalde pek çok gelişme aslında ya uzay bilimi için ya savaş bilimi için çıkarılıyor. Telsizler vesaireler, her şey. Daha sonra bizim hayatımızda bunlar cep telefonu olarak ya da mutfakta işte tavalarımızın içinde vesaire geliyor karşımıza yani.
1: Evet.
0: Başlamak ister misin?
1: Evet, artık başlayalım bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Evet. 1 Nisan şakası gününe bakalım. Hmm. Safların adil oyunu olduğu böyle pratik şakaların bir günüymüş. Ve April Fool's Days kökeni hakkında böyle birçok teori var. Ancak en olası açıklama İngiltere'de 1752 yılına kadar uzanıyormuş. O yıl şimdiki işte Gregorian takvimi Roma döneminden beri kullanılan verimsiz Julian takviminin yerini almış. Orta çağda da çoğu Hristiyan ülke yeni yılını 25 Mart'ta başlayan ve 1 Nisan'da sona eren bir festivalle kutlamış. Geleneksel olarak da bu festivalin son günü arkadaşlara ve komşulara hediye verilmesiyle kutlanıyormuş. Gregorian takvimi kabul edildiğinde de yeni yılın günü 1 Ocağı geri çekilmiş. Ancak bazı şakalarda 1 Nisan'da telefon görüşmeleri yapmaya, sahte hediyeler vermeye devam etmişler böyle.
0: Yani sahte bir yeni yıl başlangıcımsı bir şey olmuş.
1: Evet.
0: Sen hiç hatırlıyor musun yapılan bir şey böyle sınıfta falan?
1: Korkunç şakalar. Şeyler var gerçekten, öğrencilik dönemimde özellikle. İngilizce öğretmenimiz.
0: Evet. İkimiz aynı sınıftaydık tabii. Gençler, bu 1 Nisanlar'da lütfen daha yaratıcı şakalar bulalım.
1: Usturuplu, gerçekten.
0: Herkesin yararına olabilecek, yani en azından zarar vermeyecek şakalar
1: bulmak. Herkesi güldürecek.
0: Hani koku bombası gibi şeyler deniyorlardı bizim zamanımızda, evet. Ve gerçekten bütün sınıfa ceza oluyor. Ne yani
1: öğretmene şaka olacağına hepimizin büyük bir ceza almıştım.
0: Aynen,
1: gerçekten
0: öyle.
1: Çok korkunçtu.
0: Eskiden balık resimleri çizilip verilirmiş. Ama ne alaka balıkla onu da bilmiyorum yani açıkçası. Ya da işte klasik olarak sınıflar yer değiştirirdi. Bu aslında komik yani, bir öğretmen olarak şimdi düşünüyorum. Girsem sınıfa ve Almanca sınıfının yerinde drama sınıfı olsa ne oluyor derim yani. Ama drama sınıfına da Almanca öğretirim. Eğlenceli bir ders olur sıfırdan başlamaları. Neden olmasın?
1: Evet, tabii ki.
0: Böyle günlerle alakalı bir de sanırım şey vardı, sevgililer günü. Aha. Onda da işte Saint Valentin, biliyorsunuz bir Aziz Valentin, aslında birbirlerini sevenleri vesaire bir araya getirmeye çalışıyormuş da. Onun doğum günü mü bilmiyorum, bir özel tarihini biz 14 Şubat diye durduk yere aslında onun doğum gününü kutluyoruz yani, sevgililer günü diye. Ama tabii ki satış yapılması gerekiyor ekonomide.
1: Tabii.
0: Pazarı canlandırmak için her şey kullanılıyor.
1: Ticaret
0: o yüzden
1: sürü.
0: Efendim ayık olunuz, uyanık olunuz. Böyle günlerin icat edildiği yerlere eğer bakarsanız daha 14 Şubat bizim ülkemizde çok çok yeni kutlanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biraz da bu kadar fazla önem vermeye, ben 14 Şubat'ta beklediklerini bulamadığı için ya da bir şeyler ters gittiği için ayrılan çiftler biliyorum. O yüzden bu kadar da önem yüklememek gerekiyor. Hadi kısa bir araya gidelim.
1: Evet.
0: Bu arada e-mail adresimizi hatırlatalım.
1: Lütfen bize, belki sizin böyle komik, enteresan hikayeleriniz vardır ya da paylaşmak istedikleriniz, lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Başka bir dünyadayız. Ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün bir şeylerin başlangıç noktalarına bakıyoruz. 1 Nisan'dan bahsettik, birkaç bir şeyden daha bahsettik ama hızla devam edelim bakalım.
1: Evet, Tükenmez Kalem, Macar heykeltıraş, ressam ve gazeteci Laszlo Biro ile kimyager olan kardeşi George tarafından icat edildiğinde Tükenmez Kalem genellikle Biro olarak adlandırılıyormuş. Kardeşler 38 yılında patent başvurusunda bulunmuşlar. Aşılması gereken en zor sorunlardan biri de mürekkepmiş ve toptan dışarıya sızmayacak kadar kalın olmalı ama aynı zamanda da kağıt üzerinde de böyle hızlı ve düzgün bir şekilde kuruyabilmeliymiş. Yani bunu oluşturmaya çalışmışlar. Mürekkebin mucidi Kaliforniya'da yaşayan ve deneylerini mutfağında yapan Avustralyalı kimyager Franz Sitch, Tükenmez Kalem'in bilyesi yuvarlanmasını önleyen ve hazneden mürekkebi kolayca toplayabilecek kadar böyle serbest bırakan metal bir ucu tasarlamış.
0: Süper, süper bir çaba.
1: Evet.
0: Ama düşünsenize şimdi bizim için Tükenmez Kalem
1: ne
0: ama...
1: kadar basit düzeyde
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet, çok basit bir şey. Ayrıca da zaten artık kalem bile tutmuyoruz doğru düzgün vesaire. Evet. Ama şöyle düşünün, bundan önce divitler var, hatta onun öncesinde kuş tüyleri var. Hani evet. Böyle filmlerde görüyoruz ya, hokkalar var. O hokkaların içinde mürekkepler var, o işte diviti ya da tüyü batırıyorsunuz ve onunla yazıyorsunuz. Hır tır tır tır kargılar vesaire var. Ondan sonra o tabii bitiyor, tekrar batırıyorsunuz, orada damlıyor, ediyor. O yüzden hep böyle yazmanların kollarında belirli işte sargı gibi bir şeyler var kirlenmesin diye. Vesaire bayağı meşakkatli bir iş, yani zor bir iş, çetin bir iş yazı yazmak. Şimdi biz elimize aldığımız zaman kalem zaten aman bu yazmıyor. Eskilerden bu kadar ucuz bir şey de değilmiş zaten. Bir zamanlar Tükenmez Kalem çok değerli
1: kesinlikle
0: bir şeymiş.
1: Evet. Bir şeylerin başlangıcı bir de yani zaten çok, o da çok hoş.
0: Aynen öyle. Yavaş yavaş artık elle yazı bile yazmamaya başladık maalesef.
1: Evet, ama bence bırakmamamız gereken bir şey diye düşünüyorum ben.
0: Evet.
1: Yani küçük el kaslarımız da çok çalışması gereken ve bir süre sonra kaslarımız doğal olarak kemik yapımız ve kaslarımızı kullanmadıkça bu konuda sorunlar yaşadığımızı biliyoruz. Bence yazmaya devam etmeliyiz. Ben seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Tükenmez kalem iyidir.
1: Evet. Evet, kesinlikle. Evet, bir sonraki de banka. Başlangıçta İtalyanca banca'dan bir raf ya da sıra ifadesi olarak İtalyanca'da sarraf masası ya da tezgah anlamına gelecek şekilde genişletilmiş. Paranın sayıldığı yer

0: Paris'te bir mağaza tezgahı varmış. Oradan hı, banka kelimesinin bugünkü anlamına kısa bir adım atılmış.
1: Yani düşünsenize, bankaların bir tane sadece masa olduğunu. Evet. Acaba kaç saniye hayatta kalabilir o banka? Bir de kim oraya para yatıracak ki zaten? Düşünsenize, öyle ortada duran bir tane masaya paranızı koyup gidiyorsunuz, güveniyorsunuz ama. Bazen bakıyorum da eski zamanlarda bazı şeyler çok naifmiş.
0: Evet.
1: Bu kadar güvenlik sistemleri vesaireler yok ve hı-hı, herkes yine de birbirine güveniyor. Hatta böyle eski tiyatro oyunlarına falan bakıyorum. Yemin ettiriyorlar, işte sağ elini kaldır ve şöyle şöyle yemin ediyor musun? Ediyorum. Ve o andan itibaren o yeminin gerçekten doğru olduğunu, asla yalan söylemeyeceğine inanılıyor.
0: Hı-hı.
1: Ve yani yeminini birisi bozarsa çok hani rezil edici bir durum aslında. Çok ilginç bir ahlak anlayışları var. Bankalar da böyle aslında çok naif bir şekilde başlamış. Tabii yani tefecilik naif bir şey değil neticede ama.
0: Değil tabii ki.
1: Normalde aslında mikro borçlar alınıyormuş ilk başlarda. Daha sonra faiz kavramı ortaya çıkmış. Bir de parayla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. Aslında normalde eskiden paralar, yani şu anki gibi, kendi başına bir değer ifade etmiyormuş. Yani aslında bizim kağıtlarımızın, hatta artık dijital sayılar oldular sadece, hiçbir anlamı yok. Eskiden onlar altını temsil ediyormuş. Hı-hı. Mesela bir birim paraysa, işte lira, dolar, ne düşünüyorsanız, onun denk geldiği diyelim ki bir gram altın varmış. Yani yanımızda öyle altın, gümüş taşımak çok zor olduğu için, koca ne bileyim keseyle bir şeylerle, yani zenginler için düşünün, ev alacaksınız, bir araba dolusu bir şeyleri gerçekten oraya fiziksel olarak götürmeniz gerekiyor. Bu zor olduğu için her gram altına karşılık bir kağıt parçası basmışlar normalde. Ama bu kağıt parçasını alabilmek için gerçekten bankada o altının olması gerekiyor. O altına karşılık olarak banka size bu kağıt parçalarını veriyor. Daha sonra gitgide ne kadar altına karşılık geldiği kısmını düşürmüşler. En sonunda da sıfırlanmış. Yani şu anda reel bir karşılığı yok elimizdeki paraların.
0: Hı hı.
1: O yüzden de herhalde dünya ekonomisi gitgide kötüye gidiyor. Yapacak bir şey yok. Geçelim sıradakine.
0: Evet, bir sonraki de barbekü.
1: Oo, bu çok güzel. Evet, bu gelenek iyi ki başlamış. Neymiş?
0: Evet, bence de. Tütsülemek ve ateşte et kurutmak için kullanılan kaba, ahşap bir çerçeve olan İspanyolca ve Haiti dilindeki barbacoa kelimesinden geliyormuş. Etin sunulduğu böyle sosyal bir toplantının bugünkü anlamında açık ateşte pişirilir. İlk olarak da 1809'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya başlanmış.
1: Haiti dilinde olması ne kadar enteresan. Yani şimdi hı-hı, demek ki onlarda ilk bu gelenek çıktı. Biz şu anda mangal yapabiliyor olmamızı Haitililere mi borçluyuz yani?
0: İspanyolları Haiti'de.
1: Evet. İlk başlarda tabii ki hani açık ateşte falan pişiriliyormuş her şey. Sonra bunu bir böyle ehlileştirmek, bir çerçeve içerisine almak, sınırlarını belirlemek falan çok sonradan çıkmış bir şey. Ve ilginç, yani Haiti'den çıkmış olması da, tabii sadece Haiti değil ama yine de bazen bazı gelenekler hiç ummadık yerlerden çıkabiliyor. Var mıdır başka?
0: Tabii ki. Basketbol. Eminim çok sevenler vardır şu anda. 1891'de maç, bu kelime yani söyleyemiyorum, bu yeri maşası. 1906 yılına kadar sepetlerin yerini açık çemberleri almış ve Naismith oyunu icat etmiş, çünkü diğer sporlarda gençler için giderek daha az çekici hale geliyormuş o zamanlar. Kendisi bir beden eğitimi öğretmeniymiş ve basketbol yeni bir oyunun tüm gerekliliklerine de uyuyor gibiymiş. Yazın ve kışın içeride oynanabilen bir oyun şeklinde, kuralları basit, oynaması kadar da izlemesi heyecan verici bir oyun olarak tasarlanmış. Ve mevcut oyunların uyarlamalarının aksine Amerikan topluluklarında başlayan tek büyük rekabete dayalı spor olarak düşünülmüş.
1: Aslında bir tek basketbol mu Amerika'da başlamış? Aa, enteresan. Yani ben normalde mesela beyzbol falan ya da Amerikan futbolu deniyor, adı Amerikan futbolu, onları beklerdim ama belki ilk basketboldur, olabilir. Ve ilk başta gerçekten de basket, yani sepet anlamına geliyor ve gerçekten sepetleri atıyorlarmış, çok komik. Herhalde belki de altı delik değil miydi ilk baştan, orada birikiyor muydu? Şimdi de hani böyle trick shot falan bazı atışlar yapılıyor ya, şimdi yapmaya çalışılanlar çok daha denge isteyen, aylarca üzerine çalışılan vesaire şeyler. Sen seviyor musun basketbol?
0: Çok, yani izlemeyi çok seviyorum. Oynama konusunda çok becerikli değilim. Ama oynamayı da, yani hani çok beceremesem de oynamayı da seviyorum.
1: Hep böyle basketbolcular ve futbolcular olarak, şimdi yavaş yavaş voleybolda daha moda olmaya başladı. Ama genelde ikiye ayrılınır. Sen basketbol tarafında mısın, futbol tarafında mısın?
0: Ben tamamen basketbol tarafındayım. Futbol bana çok yavaş geliyor.
1: Yani hangi ülkede oynandığına göre değişir tabii. Ne kadar futboldu. Geçenlerde olimpiyatlarda müthiş bir şey gördüm.
0: Biz de daha çok yavaş.
1: Değil mi? Biz de birazcık yavaş.
0: Yani sanırım.
1: Şeyde, olimpiyatlarda 3'e 3 basketbol var ve müthişti. Gerçekten çok güzeldi. O kadar hızlı ki ve çok heyecanla izlenebilir bir şey. Çok hoşuma gitmişti. Güzel. Evet, ben de katılıyorum. Basketbol hızlı olduğu için ve her an her şey değişebildiği için.
0: Evet.
1: Çok güzel bir
0: heyecan spor. Verici gerçekten. Böyle son ana kadar neler olacağını bilemiyorsunuz. Keyifli.
1: Aynen öyle. Hadi bir araya gidelim.
0: Araya gidelim. Ondan sonrasında tekrardan burada olacağız. Bu arada sizin paylaşmak istediğiniz farklı icatlar ya da böyle nereden hayatımıza girdiğini bildiğiniz farklı konular varsa lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: lift your voice. Speak praises to Jesus tonight.
1: Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Radyo Light'tasınız.
2: Başka bir dünyadasınız.
1: Ben Nisan.
2: Ben Gamze.
1: Bugünkü konumuz
2: farklı icatların ne şekilde hayatımıza girdiğiyle ilgili konuşuyoruz.
1: Evet.
2: Farklı gelenekler, farklı icatlar.
1: Tükenmez kalemden, 1 Nisan'dan, basketboldan, barbeküden, topuklu ayakkabılardan, berjer koltuklardan vesairelerden, bir de paradan,
2: bahsettik.
1: Ha bir de bankadan vesaire bahsettik.
2: Evet.
1: Başka bir şey var mı sırada?
2: Evet, hapşurduğumuzda çok yaşa kelimesinin nereden geldiği konusunda paylaşacağız.
1: Tabii İngilizce bu bless you.
2: Bless
1: oluyor.
2: You, evet, seni korusun demek. Geleneği hapşıran bir için çok yaşlıymış. Eski Yunanlar ve Romalılar benzer ifadelere sahip bir şekilde kullanıyorlarmış ve Roma İmparatoru Tiberius kötü alametlerden vazgeçin anlamına gelen absit omen dermiş. Ne zaman birinin hapşırdığını duysa o yaşlarda hapşırmanın kafada bir delik açarak şeytanın bir kişinin zihnine girmesine izin verdiğinden ve onu uzaklaştırmak için de hemen Tanrı seni korusun cevabının gerekli olduğunun korkuluyormuş.
1: Çok ilginç bir bakış
2: evet,
1: açısı.
2: God bless you diyorlar. Veba yıllarında hapşırmada bir kişinin hastalığa yakalandığının olası bir göstergesi olarak görülüyormuş tabii ki. Dolayısıyla da ilahi yardıma muhtaç olduğumuzu düşünerek hapşırmayı takiben yaygın olarak kullanılan Gesundheit var bir de Almanca.
1: Hı hı.
2: Sağlıklı ol anlamında.
1: Evet, Gesundheit aslında mantıklı, yani hani sağlık diliyorum sana demek ki hastasın olarak algılanıyor.
2: Evet.
1: Ama bu böyle kafada delik açılacak da oradan şeytan girecek de kim nereden çıkarmış gibi şeyler olması çok tuhaf yani.
2: Gerçekten evet.
1: Hapşırmak çok ilginç bir şey.
2: Hı-hı.
1: Çok yaşa denmesi de şu açıdan mantıklı. Çünkü aslında biliyoruz ki hapşurduğumuzda o an için yani böyle bir mikrosaniye mi ne vücudunuz duruyor.
2: Evet, öyleymiş.
1: Yani kalbiniz de duruyor aslında. Aslında da o an bütün metabolizma dinleniyor. O da hoş bir şey.
2: Hı-hı.
1: Ve çok yaşa demek evet. Çünkü teknik olarak aslında her şey duruyorsa o an ölmüşsünüz gibi mi oluyor? Ölüp ölüp diriliyor muyuz biz? Çok yaşa.
2: Evet.
1: Sen ne dersin bir hapşırdığı zaman?
2: İyi yaşa diyorum. Çünkü çok yaşamak değil de bence iyi şekilde yaşamak önemli.
1: Evet,
2: yani çok yaşayabilirsin ve çok kaliteli bir şekilde yaşayamazsan o zaman yaşamanın çok çok anlamı yok bence.
1: Evet. O kadar kazındı ki bu bizim aklımıza artık. Birisi hapşırıyor ve biz mesela çok yaşa demiyorsak kendimizi ne yani ben bunun yaşamasını istemiyor muyum vesaire gibi görüyorum. Bir de toplumda
2: evet,
1: insanları birbirine bağlayan bir şey haline gelmiş. Mesela birisi yanımızda hapşırıyor ve otomatik olarak çok yaşa diyoruz, tanımıyoruz bile. Bazen böyle şeyler oluyor metroda işte vapurda orada burada ve bakıyorum hani toplumun artık bir geleneği haline gelmiş. Nerede ben hani böyle derler ya artık yeter dediğiniz nokta. Benim alerjim var ve ben bazen hapşırmaya başladığım zaman hani belki 10 kere belki daha fazla hapşırıyorum. Bir arkadaşım daha var, o da Almanya'dan bir arkadaşım, onda da aynı alerjiden var. Şimdi biz bir gün Almanya'dayız. İkimizin aynı anda hapşuruğumuz çıktı. Bir o hapşuruyor, bir ben hapşuruyorum. Çünkü ortada polenler dolaşıyor. O çok yaşa diyor, ben çok yaşa diyorum. Ben çok yaşa derken bir yandan ben hapşuruyorum. O bana söylüyor vesaire. En son dedik ki bu dedik saçma bir şey yani. Sürekli çok yaşa denmesine gerek bence olmayabilir. Sonuçta bu söylenmese de hani ömrümüzün kısalacağını düşünmüyoruz. Aslında bu da bir nevi batıl inanç. Size çok yaşa denmezse o kadar da kızmayın. Böyle şeylerle beynimizin birazcık da bu otomatik şartlanmalarından dolayı arkada çalışan fazladan programlarımız var. Bu programları birazcık kapamak lazım. Neden? Çünkü hapşurduğunuzda birisi size çok yaşa demezse kendinizi kötü hissedersiniz. Yani enteresan şekilde
2: gerekiyor.
1: Evet, o şartlanmanızı bozmaya ve sizi rahatsız etmeye başlıyor. O yüzden hiç böyle şeylere takılmamak daha hoş. Var mı başka?
2: Tabii.
1: Tabii ki var. Bir
2: var
1: sürü var biliyorum evet.
2: Birini yolcularken güle güle diyoruz. Bu İngilizceden goodbye olarak söyleniyor.
1: Hı hı.
2: Bunun da kısaltma olarak kullanılıyormuş bu. God be with you. Yani Tanrı sizinle olsun anlamında kullanılıyormuş.
1: Hı hı.
2: 1573 yılından günümüze kadar da geliyor.
1: Demek ki ama şöyle düşünsenize. Öncesinde 1500'ün birbirlerine hani İngilizler falan goodbye demiyormuş. Sonradan icat edilmiş bir şey.
2: Aha.
1: Bize güle güle git mesela şey öğretirlerdi. Hoşça kal, güle güle git. Yani mesela yolcularken güle güle deniyor. Giden kişi güle güle demiyor normalde.
2: Evet.
1: O da hoşça kalın diyor.
2: Şey
1: yani hani bu kadar gelenek olması ilginç. Aslında demek ki biz ne kadar gülmeye değer veriyoruz. Yani bir kişi böyle mutlu mutlu gitsin gibi düşünüyoruz herhalde. O da hoşça kalın diyor. Siz de hani hoş kalın. Bilemedim. Yani bizdeki birazcık karışık gibi. Mesela İtalyanca'da falan ciao var. Her şeyi söylüyorlar. Merhaba da ciao, hoşça kal da ciao, güle güle de ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Bitti. Yani o yüzden belki bizimki birazcık fazla komplike. Türkçe öğretirken de zaten çocuklar çok zorlanıyor. Neden diye.
2: Değil mi? Evet, gerçekten.
1: O yüzden belki bizde de artık hadi bye bye olarak kullanılıyor. Birazcık bunu İngilizceden Türkçe'ye birazcık almışız.
2: Sanırım.
1: Evet, sıradaki gelsin.
2: Ve sıradaki mizah. Bugün mizahtan bahsettiğimizde bir ruh halini veya daha sıklıkla eğlenceli bir şeyi kastediyoruz ama başlangıçta tıbbi bir çağrışımı varmış.
1: Aslında bu humor kelimesi İngilizce'deki. Hı-hı. Evet.
2: Latince mizah sıvı anlamına geliyormuş ve orta çağ tıbbında mizah vücudun dört sıvısını tamamlamak için kullanılıyormuş. Kan, balgam, sarı safra ve kara safra olmak üzere.
1: O ne saçma bir şey, evet.
2: Çok ilginç. Doktorların bu sıvıların nispi oranlarına göre bir kişinin fiziksel ve zihinsel durumunun ve mizacının belirleneceğine inanıyorlarmış. Ve bu karışım anlamına gelen Latince kelimeden de ortaçağ doktorları tarafından vücudun işte dört sıvısı dediğimiz gibi yavaş yavaş E harfiyle birlikte mizaha dönüşmüş.
1: Çok enteresan. Yani insanın sağlıklı olmasını algılama şekilleri çok ilginç. Bu dört sıvıdan mesela ne bileyim diyelim ki A, B, C, D sıvıları şimdi boş verin şeylerin adlarını. D sıvısı sizde fazlaysa siz daha gülen, daha mutlu bir insan olarak hani sağlıklı olarak sayılıyorsunuz. C sıvısı fazlaysa hasta sayılıyorsunuz gibi. Çok tuhaf bir sağlık anlayışı. Ve işin acayibi gerçekten vücudumuzdaki sıvılarla tamamen her şeyin çözülebileceğini düşünme fikri çok ilginç. Evet, normalde bakıldığı zaman vücudumuzun %70'i alsa daha fazlası su. Bir bakıma doğru sayılabilir. Vücudumuzdaki suyun kalitesine göre tabii ki organlarımızın çalışması vesaire değişiyor. Aslında şey mi bulmuşlar acaba o zamandan? Toksik, hani şimdi detoks falan yapıyoruz ya. Ama bu nasıl bir süre sonra hani B sıvısı fazla olunca fazla gülersin olarak algıladıkları için bunun sonradan mizah kelimesine dönüşmesi çok ilginç. Yani bunlar işte hep bunların kanları fazla ondan gülüyorlardan işte senin bu kanı fazlalık anlayışın gibi bir yere gelmiş. Çok çok tuhaf, çok tuhaf gerçekten. Hadi bakalım yine bir ara verelim.
2: Tamam. Bu arada sizler de bize yorumlarınızı, farklı konu fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün farklı bir şeylerin başlangıç noktalarına bakıyoruz. Çok tuhaf şeylerle karşılaştık. Hemen devam edelim konuyu uzatmadan. Buyurun.
1: Evet, nergis. Nergis kelimesi iki anlamda ifade ediliyor. Bir tanesi narsizm, bir tanesi de nergis olarak. Yunan mitolojisinde Narsisos bir nehir tanrısı olan Cephisus'un oğluydu ve yakışıklı bir genç adamdı ama intikam tanrıçası Nemesis de su perisi Eko'nun sevgisini geri çevirmesinin cezası olarak o andan itibaren bir pınarın sularındaki yalnızca kendi yansımasını seveceğine karar vermiş. Hayal kırıklığı içinde yavaş yavaş kurumuş ve şimdiki adını taşıyan nergis çiçeği olmuş. Narsizm de kendine karşı hastalıklı bir sevgi veya hayranlık duymak anlamında ifade etmiş bu şekilde.
0: Böyle Yunan mitolojisinden gelen bitki adları var aslında. Hı hı. Çünkü hani oradan Latince'ye geçmiş, oradan bir şekilde bize gelmiş. Nergis bunlardan bir tanesi, Defne bir diğeri. Hı hı. Yani normalde Daphne. Evet, gerçekten mitolojik olarak o kız Defne yani kaçarken işte vuruluyor ve sonuçta orada ölüyor ve öldüğü yerden bir ağaç çıkmasını sağlıyor. İşte güya bir tanrı vesaire vesaire. Hı hı. Böyle ağaçlara mitolojik hikayeler yazılmış. Ne kadar enteresan. Ama bu sadece Yunan mitolojisi için geçerli değil. Belli başlı bitkileri geçen sene sanırım kampa gittiğimde Alman bir çiftle karşılaştık. Ve oradaki herhangi bir ot yani böyle çalı gibi bir şey yollarda biter ya, üstleri daha böyle sarı gibidir, bilmiyorum Türkçe adını. Kadın şunu anlatmaya başladı bana. Bunların adı dedi kraliçe mumu anlamına geliyor dedi Almanca'da. Onların daha böyle kraliyet zamanı oldukları zamanlarda, yani Alman İmparatorluğu Norman İmparatorluğu olduğu zamanlarda bunlar kraliçenin yanına getiriliyormuş ve meşalelere o otlar konurmuş, güzel koksun diye onlar yakılırmış vesaire. Hı hı. Ondan onları öyle kraliçe mumu deniyor. Yani sadece Yunan mitolojisinden gelmiyor. Başka dillere de başka kendi geleneklerinden dolayı isim konabiliyor. Çok merak ediyorum, acaba bizim aslan ağzı, işte böyle hani tuhaf hanım eli gibi çiçek isimlerimiz nereden gelmiş? Hanım eline bakıyorum hiç ele benzemiyor. Hani desem ki bir hanımın eline mi benzettiler? Belki çok narin durduğu için falan mı acaba? Bilemedim. Yani Saussure var dil bilimde, der ki kelimeler tamamen rastgele olarak adlandırılır. O yüzden bir mantık aramamak lazım tabii ama narsisizmle nergis çiçeğinin de birbiriyle aynı kökenden geldiği bir gerçek. Geçelim bir sonrakine.
1: Evet, sandviç. John Montagu. Siyasi hayatı neredeyse böyle skandallarla dolu, yozlaşmış, takıntılı bir kumarbazmış. Ve bir oyun sırasında yemek için kart masasından ayrılmamak için bunun yerine uşağına kendisi iki dilim ekmek arasında bir dilim et getirmesini emretmiş. Ve ilk sandviç 1700'lü yıllarda ortaya çıkmış.
0: Düşünsenize, şimdi biz sandviçi çok seviyoruz, işte içine böyle bir sürü soslar şunlar bunlar vesaire koyuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. O zaman için bu bir böyle üşengeç yemeği gibi bir şey oluyor. Hani sadece yani takıntılı ve masadan kalkmak istemeyen bir adam olduğu için bunu kabul edebiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu normalleşti. Acaba düşünün, Solvent diye bir şey duydunuz mu? Silikon Vadisi'nde bir şirket. Çok uzun çalışma saatleri boyunca çalışmak isteyen bir grup, ekip yani, tarafından solvent diye bir şey icat ediliyor. Neden? Yemeğe çıkmak istemiyorlar. Bütün vitamin yani makro ve mikro ihtiyaçları karşılansın diye, hani böyle bizde kefirler vesaire var ya, öyle bir içecek üretiyorlar. İcat ediyorlar bu içeceği. Bu içeceği içtiğiniz zaman ki tadı çok kötüymüş, gereken bütün karbonhidratınızı, o öğünlük proteininizi vesaire alıyorsunuz bütün minerallerle beraber. Düşünsenize, yemek saatinden, o bir saatten, yarım saatten feragat etmek için böyle bir şey üretiyorlar. Ve daha sonra işte haplar üretiyorlar falan filan. Sonra bu ürünü aynı zamanda da satışa çıkarmışlar ve satmaya başlamış. Artık insanlar yemek yemek için zaman harcamak istemiyor. Evet, o zaman o Montagu belki hani işengeçlik değil ama zaman kaybetmemek için yine o masadan kalkmamak için sandviçi icat ettirmiş. Şimdi de bu sefer çalışmak için masadan kalkmak istemediklerinden bir grup insan sahte bir gıda icat etti. Ve soruyor herkes, acaba biz ileride gitgide böyle haplarla ve ne bileyim solvent gibi bir tür çözeltiyle vesaire mi beslenmeye başlayacağız? Çok tehlikeli geliyor bana ama maalesef sanki beslenme yavaş yavaş buralara doğru da gidiyor. Ah ah, her şey nasıl böyle masum masum icat ediliyor da sonra neler oluyor?
1: Evet, ne yazık ki çiftçiliğin bu kadar zor hale gelmesi sebebiyle.
0: Evet. Geçelim bir sonrakine.
1: Evet, bir sonraki de şemsiye. İtalyanca'da ombrella kelimesi küçük gölge anlamına geliyormuş. Yağmurdan çok güneşe karşı koruma sağlamak için yüzyıllar boyunca kullanılmış. Mısır oymaları, firavunları törensel şemsiyeler altında tahtlarında otururken de gösteriyor. Eski Çin'de de yalnızca yüksek otoriteye veya kraliyet kanına sahip olanlar bunları kullanabiliyorlarmış. Ünvanlarından bir büyük şemsiyenin efendisi olan Burma Kralı, krallıkta beyaz şemsiye kullanılan tek adammış. Ve görevlileri, rütbelerini göstermek için farklı renklerde şemsiyeler taşıyorlarmış. Çok yaklaşık 2000 yıl önce şemsiyeyi Avrupa'ya tanıtan Yunanlılar, onu yağmurdan korumak için ilk kullananlar da Romalılarmış.
0: Hı hı.
1: Evet. Şemsiye İngiltere ilk ortaya çıktığında da bir şemsiye taşırken görülmek bir demoda bir durummuş. Araba.
0: Rezalet.
1: Çok ilginç gerçekten. Araba almaya paranızın yetmediği anlamına geliyormuş bu.
0: Aslında şöyle, yani taksiye binmeye paranız yetmiyor gibi düşünün.
1: Evet.
0: Öyle algılıyorlar. Burada tabii ki kastımız at arabası.
1: Aha.
0: Yani günümüzdeki arabalardan bahsetmiyoruz. Ne kadar komik.
1: Evet.
0: Yani bu ıslanmadan yürümeye çalışıyor. Yazık, demek ki taksiye binecek parası yok vesaire gibi algılıyorlar.
1: Evet.
0: Bakarsak eğer o zaman hepimiz birer beyaz şemsiye olursak, değil mi? Hepimiz birer hükümdar, kraliyet soyundan mışız gibi yapabiliriz.
1: Evet. Demek ki bundan sonra beyaz şemsiye takanlar bu şekilde
0: çok çabuk
1: ifade
0: gelinir.
1: Edilecek. Taksi şoförleri de tabii ki bu duruma çok kızdıkları için bu mekanizmadan da hoşlanmamışlar. Meşeden yapılan ilk ağır çerçevelerin yerini de yavaş yavaş balina kemiği, ardından da 1800'lü yıllarda hafif çelik nervürler almış. Örtü de yavaş yavaş işte yapışkan yağlı bir ipek yerine keten, onun yerine pamuk, daha sonrasında da naylona dönüşmüş.
0: Evet, ilerledikçe çağlar her şey daha uyduruklaşıyor farkındaysanız.
1: Evet.
0: Yani tabii zaten normalde çok zor taşınır bir şey.
1: Evet.
0: Bu kraliyet mensuplarının vesairelerin normalde şemsiye taşıyıcıları var.
1: Evet.
0: Yani o kişinin görevi bir, derler ya memurum ben vesaire, memuriyeti şu, şemsiye taşıyor bütün gün. Yani ilginç.
1: Çok enteresan. 18. yüzyılın sonlarında da şemsiye üreticileri genellikle kurtlarına küçük meşe palamutları asmaya başlamışlar.
0: Hı hı.
1: Bugün bile bazılarını da böyle görebiliyoruz. Bu meşe ağacı gök gürültüsü tanrısı için kutsal olduğu için meşe palamutların sizi şimşekten koruyacağına dair bir batıl inançtan geliyormuş.
0: Müthiş bir batıl inançmış.
1: Evet.
0: Çok yaratıcı. Hatta böyle küçük paratonerler falan da oluyor galiba, değil mi bazen?
1: Evet, evet.
0: Eskilerdeki eski şemsiyelere bakın, tepelerin daha böyle çıkık olduğunu görürsünüz.
1: Evet.
0: Çünkü eğer orada hani yıldırım düşerse onun bir şekilde absorbe edebileceğini düşünüyor.
1: Evet, ilginç şekilde senin bahsettiğin bu paratonerlerden daha güvenli olduğunu düşünüyorlarmış.
0: Neden? Çünkü fırtına
1: ahşap
0: şey tanrısının bir şeysi. Evet.
1: Bir diğeri de elektrikli süpürge.
0: Dur bakalım, bir kısa araya gidelim ondan
1: girelim
0: sonra.
1: Girelim, ondan sonrasında elektrikli süpürgeye tekrardan dönelim. Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Life'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün tamamen eğlencelik bir konu işliyoruz. Evet. Bir şeylerin kökenlerinin ne olduğuna baktık. Evet, şimdi neydi? Elektrikli süpürge. Neymiş efendim, nasıl başlamış?
1: Tasarımcısı Cecil Bow bu fikri ilk olarak emmek yerine halıya üfleyen bir toz alma makinesi gördüğünde düşünmüş. Tozun bir kutuya üflendiğini ama aslında çoğu odada tekrardan halıya yerleştiğini görmüş. Sonra bir gün restoranda yemek yerken ağzını peluş bir koltuğun arkasına dayamış ve emmiş. Çok enteresan gerçekten.
0: Nereden geliyor insanın aklına böyle bir şey?
1: Evet. O kadar çok toz çıkmış ki neredeyse boğulacakmış. Ama bu ona üflemek yerine tam tersi emen bir toz alma makinesi fikrini vermiş.
0: Çok şükür. İyi ki vermiş.
1: 1901'de de tasarlayıp patentini aldığı makina büyük bir cadde boyunca el arabası üzerinde çekilmesi gereken bir tasarım olarak üretilmiş.
0: Eyvah.
1: Evet. Of, çok korkunç gerçekten. Pompa, toz filtresi ve güç ünitesinden oluşan bu sistem operatörü bina ve ofisleri temizlemek için girerken sokakta kalmış. İlk portatif elektrik süpürgenin patentini de 1908'de Amerika'da almışlar. Ondan sonrasında elektrikli vakumlu halı süpürgesi olarak da adlandırılmış. Tüm haklarında Ohio konserve fabrikasının sahibi Henry Hoover satın almış.
0: Evet, aslında bilinen de bir marka. Yani düşünsenize, evinizdeki süpürgenin böyle kocaman devasa bir şey olduğunu, salonun ortasında böyle duruyor. Neden toz alacağım? Ha. Eski bilgisayarlar da öyle. Odalar kocaman. Dolusu bilgisayarlar. Hatta. Ya da ozalitlerde, matbaalarda daha doğrusu basım, yani bu şimdi yazıcı diyoruz. Böyle hani masamızın kenarında duruyor, yazıyoruz ya yani. Evet. O printerler, yazıcılar vesaire de odalar büyüklüğünde eskiden. Ama şöyle düşünün, şimdi bundan birkaç sene önce serverlar, sağlayıcılar o kadar büyük yine odalar boyundayken artık bu mikroçip teknolojisinin gelişmesiyle onlar da gitgide küçülmeye başladı. Yani kısacası bir icat ilk başlarda biraz daha büyükçe oluyor, devasa oluyor, ondan sonra yavaş yavaş küçülüyor anladığım kadarıyla. Peki başka var mı?
1: Bir tane daha, tamam. Futbol.
0: Evet.
1: İki takımın bir topu ileri geri itmesi fikriyle başlamış. Eski Mısır'da bir doğurganlık ayini olarak başlamış bu. Oh, çok ilginç gerçekten.
0: Acaba bilseler şimdi, merhaba. Bu bir doğurganlık ayini. Geçenlerde iki takım arasında, X sporla Y spor arasında doğurganlık ayinine hoş geldiniz. Kimse oynamaz herhalde. Herkes bırakır.
1: Kesinlikle. Jules Caesar'ın Roma ordusu onu İngiltere'ye tanıtmış ve burada vahşiler bu sporu hızlı bir şekilde almışlar. Ondan sonrasında futbol birliği Roma futbolunu doğrudan girmiş ve kodların öncüsü olarak futbol kelimesini kullanmaya başlamışlar.
0: Ama çok enteresan değil mi? Yani bunu bir şekilde bir yerlerden alıyorsunuz ve size göre vahşi bir spor sayılıyor. Hı hı. Yani vahşilerin sporları olarak algılamışlar. Şimdi aslında biz normalde İngiltere menşeili olarak biliyoruz. İşin daha da İlk evet. aslını bilmiyoruz. Ama doğurganlık ayini de yani hani hiç kimin
1: çok
0: aklına gelecek?
1: Gerçekten.
0: Evet. Gerçekten çok enteresan bir şeylerin böyle başlangıçlarını bilmek, nereden nereye geldiğimizi bilmek. Evet. Böyle şeyleri okuduğum zaman şöyle algılıyorum her şeyi. Bazen aklımıza bir fikir geliyor ve onu işlemeye değer bulmuyoruz. Bu bir kitap fikri olabilir, bir icat fikri olabilir. Zaten abuk subuk icatlar yarışmaları bile var.
1: Evet.
0: Her şey olabilir. Ama bakarsanız pek çok şeyin başlangıç noktası inanılmaz derecede ilkel.
1: Evet.
0: Geçenlerde yine birisiyle konuşurken dedim, bazı çizgi film ya da animasyon vesaire karakterlerinin de çizimlerinin nasıl evrildiğini gösteriyorlar. Şimdi bu konuyla ne bağlantısı var diyeceksiniz ama çok bağlantısı var. Şöyle, ilk başta çizdiklerine baksanız, ay ne tatlı, çok seviyorum dediğiniz karakterin aslında gayet baya baya çirkin olduğunu görürsünüz. Sonradan onun üzerine fikir koya koya onu bizim günümüzde oyuncaklarını aldığımız ya da tişörtlerini giydiğimiz çok sevdiğimiz karakterler haline getiriyorlar. Bu ne demek? Burada da gördüğümüz başlangıçlarda ta yani bir doğurganlık ayininden günümüz futboluna kadar gelmiş serüvenler görüyoruz. Bu ne demek? Başımıza yani aklımıza bir fikir geldiğinde ya da ne bileyim bir şey geldiğinde başımıza bunu olayın son noktası olarak algılamamak gerekiyor. Eğer geliştirilebilir bir fikirse sonuna kadar ben bundan ne yapabilirim diye ya da nasıl daha iyi hale getirebilirim diye düşünmek gerekiyor. Aksi takdirde işte bak ilkel olarak çizdiğim yani bunun eskizi çok kötü oldu ya da bunu yazdım çok kötü ya deyip bırakıyoruz. Yani bunu bırakmayıp da geliştirmek, ne bileyim basketbolu da şimdi gerçekten sepetlere atmaya çalışıyor olsaydı kimse bu kadar zevkle izlemezdi herhalde. Evet, bizim de aklımıza gelen fikirlerin, yaptıklarımızın zayıf yanları olabilir ama mesele evet ya ben yapamadım deyip bırakmak değil. Mesele şunu bilmek, her şey öylesiye ilkeldi ve şimdi günümüzde kabul görmüş müthiş fikirler olarak görünüyorlar. Dolayısıyla biz de kendi fikirlerimizi mümkün olduğunca geliştirelim ve vazgeçmeyelim. Geldik bugünkü programımızın da sonuna. Değerli başka bir dünya dinleyicileri, başka bir dünyanın vatandaşları. Her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Elçilerin İşleri 1. Bölüm.
1: Ey Teofilos! İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz.
0: İsa göğe alınıyor.
1: Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin? İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığını verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecekti.
0: Mattia, Yahuda'nın yerine seçiliyor.
1: Bundan sonra elçiler, Yeruşalim'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki

0: Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfayoğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu. O günlerde Petrus, yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, Kutsal Ruh'un İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı. Bu adam yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Yeruşalim'de yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakeldem adını verdiler. Nitekim Mezmurlar kitabında şöyle yazılmıştır dedi Petrus. Onun konutu ıssız kalsın, içinde oturan olmasın ve onun görevini bir başkası üstlensin. Buna göre Yahya'nın vaftiz döneminden başlayarak Rab İsa'nın aramızdan yukarı alındığı güne değin bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca yanımızda bulunan adamlardan birinin İsa'nın dirilişine tanıklık etmek üzere bize katılması gerekir. Böylece iki kişiyi Barsabba denilen ve Justus diye de bilinen Yusuf ile Mattia'yı önerdiler. Sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yahuda'nın ait olduğu yere gitmek için bıraktığı bu hizmeti ve elçilik görevini üstlenmek üzere bu iki kişiden hangisini seçtiğini göster bize. Ardından bu iki kişiye kura çektirdiler. Kura Mattia'ya düştü. Böylelikle Mattia 11 elçiye katıldı.
1: İkinci bölüm. Kutsal Ruh'un gelişi.
0: Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Girikliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz." Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine "Bunun anlamı ne?" diye sordular. Başkaları ise "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler.
1: Petrus'un Pentekost günü konuşması.
0: Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. "Ey Yahudiler ve Yeruşalem'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacak. Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der: Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceğe görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi: O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı, İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der: Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler, ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi: Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerine elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.
1: İmanlılar arasındaki birlik.
0: Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor ve her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.
1: 3. Bölüm: Sakat dilencinin iyileştirilmesi.
0: Bir gün Petrus da Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus da Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus da Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler.
1: Petrus'un tapınaktaki konuşması.
0: Adam Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Bütün halk hayret içinde Süleyman'ın eyvanı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi: Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı, atalarımızın tanrısı, kulu İsa yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'inin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmişti. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti: Tanrınız Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir. Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti: Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı sizleri kötü yollarınızdan döndürüp kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi.
1: 4. Bölüm. Petrus'la Yuhanna yüksek kurulun önünde.
0: Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar, akşam olduğu için ertesi güne de kapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Başkâhin Hanna'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkâhin soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus da Yuhanna'yı huzurlarına getirip onlara "Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız?" diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi: "Halkın yöneticileri ve ileri gelenler, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur." Kurul üyeleri Petrus da Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyileştirilen adam Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar. "Bu adamları ne yapacağız?" dediler. Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz. Ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Böylece onları çağırdılar, İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus da Yuhanna şöyle karşılık verdiler: "Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin." biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti.
1: İmanlılar cesaret için dua ediyor.
0: Serbest bırakılan Petrus da Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal Ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti. Rabbe ve Mesih'ine karşı. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kente İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.
1: İmanlılar her şeylerini paylaşıyorlar.
0: İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf sahip olduğu bir tarlayı sattı. Parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.
1: 5. Bölüm Hananya ile Safira.
0: Hananya adında bir adam karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı. Petrus ona, Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, söyle bana, tarlayı bu fiyata mı sattınız diye sordu. Evet, bu fiyata dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarı taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlılar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku sardı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

furniture, 29-7, all the way.

0: Motor City Mass. Come on, take it up.
1: Radio Light.
2: 103.6.
3: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Amen.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.